Metal bir madenim, bakırdır adım. Dövülüp işlenirsem gelir tadım. İnsanlara hizmet etmek muradım. Tanımayan beni bulsun isterim.

Tezgahlarda beni keser bükerler. Tornalarda şekil verir çekerler. Alevlerde ısıtırlar yakarlar. Ustalarım sevgi salsın isterim.

Sevenlerin ellerinde gezerim. Parmakların fiskesini sezerim. Muhabbetin deryasında yüzerim. Beni seven meşke dalsın isterim.

Yıkanırım, süslenirim kız gibi. Çiçeklere bürünürüm yaz gibi. Kıymetimi bilenlerim az gibi. Sevmeyenler alıp gülsün isterim.

Oğlak derisiyle ağzım kaparlar. Burgularla ayarımı yaparlar. Bitirince kalfalarım toparlar. Ustalarım olmuş olsun ister.

Anadolu kültüründe yaşarım. Düğünlerde, şenliklerde coşarım. Çalgıların arasından taşarım. Ustalarım güzel çalsın isterim.

yolcu eder beni usta ellerim. Dükkanlarda vitrinlere giderim. Çok sorulur, değerimle ederim. Sevenlerim hemen alsın isterim.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, sevilen şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Bülent Serttaş'ı ağırlıyor.
1: Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim, Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Senin ile cehenneme giderim, hayat güzel devam edelim.
0: Bir Hoş Seda bu akşam TRT Müzik'te.

0: Zirvedeki Türküler programına hoş geldiniz. Bugün rotamızı Karister Yaylası'na çevireceğiz.
1: Uzun Göl manzarasını arkamıza alarak sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri seslendireceğiz. Ben çok sabırsızlanıyorum Merve. Hemen yola çıkalım. O zaman
0: haydi.

0: unutma sen. Güzel kızlar olmasa ne olurdu halınız, ne olurdu hal. Güzel kızlar olmasa ne olurdu halınız, ne olurdu hal.
1: Merve, memleketine geldin tabii. Aşka geldin orada.
0: Oh, gerçekten
1: Türkiye'de
0: öyle.
1: Türkiye'de patlattın. Hakikaten gerçekten. Trabzon'dur yolumuz. Ama şimdi Trabzon'un hangi yaylasına doğru yola çıkıyoruz?
0: Şimdi Garester yaylasına doğru yola çıkıyoruz. Bizde bir de Garester derler.
1: Garester.
0: Aynen, Garester yaylası. Uzun Göl'ün üstünde. Böyle hatta dünyanın sonu gibi, sanki başka bir yer yokmuş gibi bir yaylaya çıkacağız. Yine enfes manzaralar eşliğinde güzel yol maceralarıyla beraber türkülerimizi seslendireceğimiz masal gibi bir yaylaya yolculuğa başladık.
1: Merve, Karester'e giderken Uzun Göl'ün oradan geçeceğiz sanırım.
0: Evet evet, tam önden geçeceğiz. Hatta bu fotoğraflara da konu olmuş cami var ya hani, hı hı. Ve gölün tam dibinde o caminin yanında

0: sağdan Karester Yaylası'na doğru tırmanmaya başlayacağız. Daha önce gittin mi Uzungöl'e Ercan?
1: Bir kere gittim. Çok gezme şansını elde edemedim gerçi. Yine bir işle alakalı gitmiştim Uzungöl'e. Onun dışına gitmedim.
0: Gerçi son dönemlerde bayağı bir gelişti Uzungöl'de. Ayder gibi çok fazla tercih edilen bölgelerden bir tanesi. Turistik bölgelerden bir tanesi şu dönemde. Ama bizim gideceğimiz yayla Uzungöl'le hiç alakası olmayan, tamamıyla doğayla baş başa olan bir yayla olacak.
1: Uzungöl'ün daha yukarısına
0: evet, gideceğiz. Evet, çok daha. 2400 rakımlık bir evet. Yaylaya çıkacağız.
1: Zirveler bizim için.
0: Evet, zaten diyoruz ya 2000 rakımın altında hiçbir yere gitmiyoruz diye. Özellikle seçmedik aslında bunları, hani rakımlarına bakmadık ama böyle denk geldi. Güzel bir yayla. Uzungöl'ü dağın eteğinden, Karester Dağı'nın eteğinden görebileceğiz. Orada güzel türkülerimizi seslendiririz diye düşünüyorum.
1: Evet, sabırsızlanıyorum.

0: Aycan, bugün repertuarımızda hangi türkülerimiz var?
1: Merveciğim, bugün repertuarda bu bölgeye ait, Çaykara bölgesine ait çok güzel türküler seçtim. Sana da sürpriz olsun. Sen de bilmiyorsun.
0: Öyle mi?
1: Bence dinleyenlerimiz için de sürpriz olsun.
0: Tamam.
1: Yukarı gittiğimizde müzisyen dostlarımızla seslendirelim.
0: En büyük sürpriz bana olacak bu
1: evet,
0: arada.
1: Evet, sana olacak sürpriz. Ama ben diyorum ki yukarı giderken bir türkü söylesek mi acaba?
0: Söyleyelim.
1: O zaman...
0: Of Çaykara yolları, ben bilirim onları, ben bilirim onları. Of Çaykara yolları, ben bilirim onları, ben bilirim onları. Çıksam yaylalarına, içsem soğuk suları. Çıksam yaylalarına, içsem soğuk suları. Çıksam yaylalarına, içsem soğuk suları. Çıksam yaylalarına.

0: Evet, bugün Zirvedeki Türküler programında Trabzon'un Karester Yaylası'ndaydık.
1: Karester Dağı'nın eteğindeki Karester Yaylası'nda birbirinden güzel yöre türkülerini sizler için seslendirdik.
0: Bir sonraki programda yeni bir yol macerasında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkülerle kalın.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Teşekkürler. Stüdyoda çok değerli alkışlar. Normalde tabii alışığız. Sahnede söyleyip çok fazla alkış almıyor ama burada ekran başında sizi de hissediyoruz. Herkese tekrar merhaba, iyi akşamlar. Sinan'la sahnede yeni bir bölüm. Yeni umutlar, yeni heyecanlar. TRT Müziğin en genç, en değişik, en çok izlenen, en dinamik programına hoş geldiniz bayanlar baylar. Bugün Sinan'la sahnede çok özel bir konuğum var. Gerçekten. Yani şöyle an, daha içeride de söyleyeceğim de muhabbette. Yani bir var bir yok gibi gözükse de hep var. Bu olayları, bu damar işini başlatan ilk şarkıcılardan biri. Herkesin çok sevdi. Kimsenin bugüne kadar arkasından kötü bir şey söylediğini görmedim. Zaten gururla yürüyor. O yüzden saçları da diken diken. Tabii ilginç bir benzetme oldu ama müthiş bir çocuk yani gerçekten. Hem çok yetenekli hem çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hem de her zaman herkese hem yeteneğiyle hem vefasıyla kılavuz olmuş bir isim. Bayanlar baylar, uzun lafın kısası Sinan'la sahnede bu hafta. Emirkan!
1: Hoş geldin.

0: Emir Kan gerçekten kan ağlatıyor. Hoş geldin.
1: Canım benim, ne haber Sinan'ım?
0: Vay be. Neler oldu böyle? Ya enteresan bir adam gerçekten arkadaşlar. Yokmuş. Sanki yani yıllardır bir şey yapmıyor. Bir yandan da hep gözümüzün önünde. Bir yandan bir geliyor bir ortama. Mesela hiçbir arkadaşını kırmaz. Hani bir şarkı söyle Emir Kan. Bir şarkı söyle diye başlar. Konser, Emir Kan konserine döner.
2: Her zaman ya.
0: Dur mikrofonla. Mikrofonu duymuyor.
1: Her zaman ya.
0: Ya inanılmaz. Ya nerelerdesin hani? Şarkı çıkartmak olarak. Öbürtüler her yerde varsın da.
1: Vallahi aslında.
0: En son ne zaman?
1: En son bir tane bizim Mustafa Cici ile beraber bir tane Yüreğim Dere Var diye bir şarkı yaptık ama 2 sene evvel öyle bir tane tekli yaptım.
0: Tekli yaptın ama o şu Emir Kan Sulu Olur Musun? Abi enteresan değil mi? 20 sene evet, önceki yani şarkı.
1: Zaten bizim dostluğumuz zaten.
0: Aynen.
1: Nereden ben baksan.
0: Lise daha yeni bitmişti bana herhalde. Yani.
1: Aynen öyle.
0: Esmer Yarim kaç yılı?
1: Esmer
0: Altılar
1: Yarim.
0: Var 2006 olabilir mi?
1: Yok o 2006 doğru. 2006 ama şey Mahşer'e kadar 2000 yılında çıkmıştı.
0: Of.
1: Hatta sen bana bir tane rast şarkı verecektin evde oturduk falan.
0: Ay evet.

0: Evet
1: Erdoğan Sağlık'ı baktık
0: ya.
1: bile.
0: Erhan Bayrak
1: Param
0: falan.
1: yetiş çıkışmamıştı sana
0: O
1: filan.
0: zaman çıkmıştı. O zaman belki ben şarkı al diye ben para veriyorum da sana benden şarkı al diye.
1: Çok güzel şarkıydı hatırladım.
0: 2017, 17'ymiş.
1: Hayır 2000 kaç biliyor musun?
0: 2000,
1: 2000, ha,
0: biraz
1: 2003.
0: büyük.
1: 2003,
0: Ha, yavaş
1: 2004
0: yavaş para istemeye başlamış olabilir.
1: Canım
0: Şimdi
1: benim
0: hatırladığım
1: ya.
0: şeyler. Erhan Bayrak, Berksan,
1: Evet.
0: Kutsi.
1: Aynen öyle Kutsi. Biz zaten karşılıklı oturuyorduk zaten aynı
0: O
1: sitede.
0: siteyi hatırlıyorsun değil mi?
1: Adı üzerinde hareket sitesi.
0: Hareket. Ha, ne günlerdi ya. Peki ama Emo hani çok küçük yaşta çıkmışsın demek
1: Çok çok.
0: hesaplarımıza göre. Yani 19 falandır hadi ilk albüm
1: Ya,
0: şarkı.
1: daha, şöyle söyleyeyim sana. Daha garibini söyleyeyim sana. Belki de çok bunu hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
1: Tabii, küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılda film filan yaptım ben ya.
0: Allah
1: Tabii.
0: Allah.
1: O zamanlardan albümlerim var. Ne, resmen sahnede doğmuşum öyle söyleyeyim.
0: Ama ilk patlayan Mahşer'e kadar mı?
1: Mahşer'e kadardı.
0: Yıl?
1: Yıl 2000 yılıydı.
0: Tam 2000.
1: Tabii 2000 yılıydı.
0: O zaman tam pop
1: Evet.
0: furyasının, değil
1: O
0: mi?
1: zaman da ben zaten konservatuvarda okuyordum.
0: Vay be, ne güzel. Oh, inanılmaz. O zaman her şeye şahitsin yani.
1: Tabii.
0: O yüzden.
1: Ya kilometren fazla.
0: Çok fazla ya. Aynen.
1: Gerçekten.
0: Seviyoruz, satamıyoruz da.
1: Hayır, şeye baktığınızda, yaşa baktığınızda aslında bir hani normal 52 yaşındayım ama yani
0: çok kilo yiyor
1: 70,
0: ama.
1: 70'lik kadar varım ya.
0: Aynen öyle ya. 70-75 yaşına kadar
1: Öyle,
0: yaşamış
1: öyle öyle
0: ama
1: gerçekten öyle.
0: 52. Enteresan. Yani tabii başka işlerin de var ama
1: Evet.
0: hani böyle belli bir dönemde galiba bir kızdın, küstün bir dönem.
1: Aslında kızmadım. İşte o dönemde başka işlere
0: Orada
1: bulaştıktan
0: bıraktığın
1: sonra
0: için. O,
1: mecburen
0: oradaki işçiler
1: bıraktım.
0: sana kızdı. Biz de oraya öyle, öyle diyoruz.
1: Oradan besteler yapıyorduk zaten. Şöyle işte o dönemde zaten işte bir sektör değiştirdim ben. Sektör bir ağır bir sektöre girdiğim için kafamı kaldıramadım.
0: Aynen.
1: Yani
0: Vinçler falan.
1: bakın her yerinde uçuk var zaten.
0: Ay maşallah ya. Stresli mi onlar?
1: Çok
0: Ama
1: stresli.
0: dışarı hiç yansımıyorsun ama ya. Nasıl bir
1: Tabii.
0: karakter bu ya?
1: Ya ben böyle çok şeyi...
0: Hep iç seni görünce mesela insan gülüyor ya, mutlu
1: Evet,
0: oluyor.
1: tabii. Sanki böyle hani
0: Hep pozitif.
1: evde bir beste yapan,
0: Aynen öyle ya.
1: takılan, hafta sonları sahneye çıkan bir adammış
0: Seni öyle
1: gibi.
0: büyük şeylerin hani o kadar çok işin sorumluluğunda gördüğümde şaşırıyorum yani tabii
1: Tabii,
0: ama
1: çok
0: o da
1: teşekkür ederim.
0: başka bir ekmek kapısı tabii yani
1: Evet.
0: insanlara. O da çok değerli ama hani böyle bir ya yine böyle bir Amerikan slow'u gelecek dediğim şeyler geliyor herhalde yakın zamanda.
1: Arada tabii yapıyorum. Şimdi bir tane,
0: Şimdi Volga ile bir
1: iki tane.
0: çalışmamız var herhalde.
1: Evet, sevgili Volga ile bir tane yaptık.
0: O
1: Zaten bir
0: çıkacak.
1: tane bir televizyon projesi geldi bana, teklif de geldi. Ondan sonra
0: Şarkılı türkülü bir şey
1: sevgili
0: mi?
1: evet şarkı şöyle sevgili Bilal Özbilgen'in hazırladığı sunduğu bir program ben sunacağım. Böyle aslında senin programa yakın ama biraz daha işte sanatçıların hayatını araştırıyoruz.
0: Ha.
1: İşte geçmişi.
0: Amerika'nın penceresi.
1: Evet, o oldu gibi. Yine inşaat var bu, farkında
0: Ay
1: mısın?
0: mı yine? Neyse Emo'cum bugün bol bol seni çok özledim çünkü
1: Ben de seni
0: sevenlerin.
1: çok seviyorum. Sen çok...
0: Sokakta zaten hani çok estağfurullah sağ olasın. Hani çok değerli bir sesin var. Çünkü
1: Çok
0: bu
1: teşekkür
0: damarları
1: ederim.
0: ilk başlatan adamlardan
1: Çok
0: birisi
1: teşekkür
0: çünkü.
1: ederim.
0: O yüzden hani hazır gelmişken Ercan Saçlı demişken herhalde İzel'e de bir gidelim oradan.
1: Tabii, oradan bir avuçlar
0: Avuçlarım
1: hakkında yapayım.
0: kanıyor.
1: Ama bir parantez açmam lazım. Ercan Saççı hakkında bir şey söylerken gerçekten şöyle diyordum. 90'larda bir pencere açtı. Gerçekten de. Ama şunu da çok samimiyetle söyleyebilirim. Bunu hazırlayıp da gelmedim. Sen de Türk müziğine smoking giydirdin.
0: Eyvallah,
1: Bak
0: sağ olasın.
1: gerçekten.
0: Çok teşekkür
1: Çünkü
0: ederim.
1: yazdığın sözlerde, şimdi ben de besteciyim. O derinlikleri biliyorum. Hani senin bu kadar hızlı derinliklerden bu şarkıları alman, yani
0: Eyvallah.
1: senin iş dünyanın çok büyük olduğunu
0: Sağ ol.
1: gösteriyor. Çünkü bu
0: Teşekkür
1: kadar
0: ederim.
1: şarkıyı, bu kadar hiti doğurmak, hitlerin içinde hani şarkıların sözlerin içinde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bir şarkının içinde dev dalga diyor mesela.
0: Evet.
1: Anlamanız mümkün değil. Yani gerçekten yani, arkası dev dalga. Mesela söze bakar mısınız yani? İşte biri bana gelsin. O da
0: Aynen.
1: sensin. Mesela şarkı sözlerine
0: Gözümde bir
1: bak.
0: damla arkası dev
1: Ya
0: dalga.
1: böyle bir, şimdi bunları yakalamak çok
0: Eyvallah,
1: önemli.
0: sağ ol.
1: Yani ben Türkiye'de çok önemli bestecileri seviyorum, sayıyorum ama gerçekten de
0: Sağ ol, çok
1: sen
0: teşekkür
1: Türk
0: ederim.
1: müziğine
0: Estağfurullah.
1: smoking giydirip ve başka bir
0: Çok
1: çağ atlatan
0: güzel bir laf, hoşuma gitti. Sağ ol,
1: gerçekten
0: Allah
1: öyle.
0: razı olsun. Sağ ol Emo'cum. Bayanlar, baylar, şimdi Amerikan'dan Avuçlarım Kanıyor Sinan'la sahnede.

0: Vallahi stüdyoda hem ambiyans hem alkış hiç bu kadar olmamış demo.
1: Aa, çok teşekkür ederim. Vallahi harika. Ben de uzun zamandan beri şarkı söylüyorum.
0: Özlüyor musun?
1: Çok.
0: Sahnede olmayı da özlüyorsun değil mi?
1: Çok özlüyorum aslında sahnede olmayı da. Yani işte fırsat verilirse çıkacağım.
0: Sen istersen çıkarsın zaten. Öyle bir şey
1: vallahi
0: yok yani.
1: Vallahi niyetim var aslında da böyle ama hani...
0: Ya butik böyle bir smokinli geceler, Emirkan geceleri. Evet, baksana vallahi. Şu avuçlarım kanıyor, piyano başında biri smokin evet. Falan hani...
1: Evet.
0: Çok çünkü o şeyi çekemezsin artık hani o mekansal durumu biliyorum evet. Ama... Hani evet. Özel böyle işte... Amerikan'la bir gece gibi. Hani evet, Barbra Streisand falan da yapıyordu onu.
1: İnşallah.
0: Çünkü bu bir tutku, bu tutku.
1: Çok güzel ya. Valla şarkı söylemek çok güzel bir şey. Beste yapmak çok güzel bir şey. Sen zaten bunun ta dibindesin. Biliyorsundur. Yani
0: evet,
1: kopamazsın.
0: Yani o çok o bir zehir gibi yani.
1: İnsan bırakamıyor. Evde oturuyorum ara sıra şarkılar söylüyorum. Besteler yapıyorum.
0: Şarkı yaptın mı son zamanlarda?
1: Yaptım.
0: Yaptın.
1: Yaptım. Aynen. Arada yapıyorum zaten. Hatta sanatçı arkadaşlarıma da veriyorum yani. Arıyorlar zaten. Benim zaten böyle arada muhakkak ararlar. Varmış.

0: Var
1: şarkı.
0: mı bir şey?
1: Var
0: Evet.
1: mı şey böyle? Hadi var diyorum, bak
0: Sen
1: yeni yaptım
0: Emo şu
1: diyorum.
0: meşhur, çok meşhur diğer şarkı sanatçı arkadaşlarımın şarkılarını bir top 5 yapsan, ilk 5 yapsan
1: Evet.
0: neyse sen sayarsın.
1: Valla çok
0: Ebru
1: şarkı verdim.
0: Gündeşler'de var
1: Ebru
0: ama olsun.
1: Gündeş'te şey, ayrılmasaydık evlenir miydik? Azap diye bir şarkı var.
0: Evlenir miydik abi?
1: Ya da
0: Evet.
1: Azap diye bir şarkı verdim.
0: Azap.
1: Demet Akalın'da Esmer Yarim, Seven Kızın Romanı,
0: Aa.
1: Gururum. Ondan sonra...
0: Esmer, bugün Esmer Yarim var.
1: Aa, okuyalım Esmer
0: Aynen,
1: Yarim'i.
0: birazdan onu yapalım.
1: Evet.
0: Çok
1: Okuyalım.
0: var değil mi sanatçı
1: Evet evet
0: arkadaşların?
1: çok verdim ya. 250'ye yakın bir eser vermişliğim var ya piyasada. Evet
0: Maşallah.
1: ama hani böyle kendi yanında kavrulan şarkılar diyorum
0: Sonradan patlayanlar oluyor çok,
1: ben
0: değil mi?
1: onlara.
0: Sonradan çok patlayanlar oluyor.
1: Evet.
0: Ama senin tabii ki şimdi asıl birazdan Esmer Yarim yapacağız ama hani dediğimiz gibi 2000 yılına gidiyoruz.
1: Evet.
0: Ve ilk pop müziğin patladığı yıllarda senin de ilk patlamana mahşere kadar diyebiliriz herhalde,
1: Evet
0: değil mi?
1: evet. O şarkı çok önemli bir şarkı benim hayatımda.
0: O zaman artık bir mahşere kadar zamanı diyorum ben.
1: Hadi bakalım
0: Yoksa
1: hadi.
0: TRT müzik ekranlarını telefonla gerçekten rahatsız edecekler.
1: Evet. Bu şarkı oturarak da söylenmez. Bir ayağa kalkayım
0: Aynen. O zaman şimdi Emirkan ve mahşere kadar.

0: Memo.
1: Şarkı bir de nitro şarkı, farkında mısın?
0: Aynen öyle.
1: Ben böyle sahneye çıktığım zamanlarda, böyle eski dönemlerde şarkıyla çıkıyordum ama bakıyorum böyle insanlar oturuyor. Hemen böyle şarkı gecede 3 defa söylerdim.
0: Evet,
1: ya kalkın ya bu akşam.
0: En az 3. Ya o düğünde de en son Eren Baydan, evet, kız kardeşim diye sevgili Neşe'cim, o da mutlu olsun burada.
1: Evet evet, Eren'den paramızı çıktı, alamadık ama.
0: Bedava değil mi?
1: Bedava.
0: Mahşere kadar yine bir 3 kere falan söylediler sana o gün.
1: Ya bir de sen de ne esnaf kardın ya.
0: Hemen güzeller için. Yani,
1: arkadaşım bir bağladın gerçekten. Hani, aynen. Hani bir düğünüm olursa seni davet etmek aynen isterdim yani.
0: Ya güzeldi ya. Yani bu mahşere kadar söz müzik senin mi?
1: Yok, sevgili Ercan Saç, Hakan Altun.
0: Şaka
1: bir
0: yapıyorsun.
1: De şarkının şeyi de ortaklığı şöyle, bir de anonim var şarkının nakaratı da. Ay le le le le, ay le le le, Arapça bir şarkı. Ay le le le.
0: Aldınız mı o zaman izini?
1: Tabii,
0: anonim mi diyor?
1: Anonim zaten.
0: Ha, o zaman şey yap, gerek yok.

0: Evet.
1: Yani burada müzikte Ercan Saatçi, sözde Hakan Altun
0: yazıyor. Sözde Ercan Saatçi.
1: Hayır pardon, müzik evet, Hakan Altun yazıyor.
0: Müzikte intro Hakan Altun ama intro. Müzik zaten şey...
1: Anonim.
0: Anonim.
1: Vay be. Evet. O gün, peki hatırlıyor musun o günlerde hani... Keşfedip de sana getiren Ercan abi miydi? Ne olmuş? Nasıl olmuş?
0: Ya aslında biz bunu Sihir Spor'a yaptık önce.
1: Şaka yapıyoruz.
0: Evet. İsim vermeyeceğim. Bir sevgili Sihir Spor'a yaptığımızda bize arabalar göndereceklerdi hediye. Bu şarkıyı yaptık. Ondan sonra şarkı sonra dedik ki ya biz kendimiz yapalım. Sonra benim başka bir şarkı da çıkıyordum aslında ben.
1: Kısmete bak ya.
0: Evet, ben slow bir şarkı da çıkıyordum şey. Ben mecburum sana diye bir slow şarkım vardı. Onunla çıkıyordum.
1: Aa, bu da çok meşhur ama.
0: Evet, o da iyi gitti zaten. Sonra dedik ki bu şarkı baktık bize döndü. Yapmıyor işte. Sihir Spor'a yaptık. Sonra kendimize yapalım dedik böyle.
1: Sen Siirtlisin bu arada.
0: Siirtliyim evet.
1: Tüm Siirt'e de buradan. Evet. Orada da selam. Çok izleniyoruz. Başka müzik kanalı izlenmiyor zaten. Çünkü evet, evet. Türkiye'nin her yerinde bir tek TRT müzik var. Siirt'e de biz yakın zamanda, Siirt'e değil de yakınlar Bitlis'e gittik.
0: Evet.
1: Yakın zamanda Bitlis'te bir Anadolu Şenliği'nde konser yaptık. Tüm oradaki vatandaşlarımıza selamlar gönderiyoruz
0: çok
1: burada.
0: Çok özel bir şehirdir Siirt.
1: Siirt.
0: Çok özel bir kutsal şehirlerden.
1: Nasıl bağın? Bahsedelim. Hani Siirt'le nasıl bağın? Aile bağında bir daha koyun ama sen bayağıdır gitmiyorsun herhalde.
0: Tabii gitmiyorum ama en son bir konsere gitmiştim zaten.
1: Doğum yerin değil ama.
0: Da değil, İstanbul'da doğduk.
1: Anne baba?
0: Anne babam Siirt'li ama 100 sene evvel gelmişler yani İstanbul'a. Hmm. Ama tabii Kürtlerimiz
1: var.
0: Arap Kürt karışık zaten. Ama kopmadım yani. Çünkü arada akrabalarım, işte yakın dostlarım, aile
1: hep
0: dostlarım.
1: Hep bir bağlantı var.
0: Hep var zaten. Bir de geniş aile olunca zaten kopamıyorsunuz zaten. Evde yemeklerden belli oluyor zaten.
1: Aynen öyle. Büryanlar.
0: Tabii tabii. Evde sabah kahvaltıda dolma yediğimiz günler var ya.
1: Değil mi?
0: Devam ediyor yani.
1: Yani o...
0: Eşime de aşıladım bu arada. Eşim tabii
1: öyle mi?
0: Almanya doğumlu ama ona aşıladım. Bizim yani kendi bizim sülalemizi, yemeklerimizi, işte örf adetlerimizi bayılıyor. Hani daha yaşatmaya çalışıyoruz bu yemeklerle ama olabiliyor. Ama tabii...
1: Aynen yani.
0: Ama Arapça falan bilmiyorum maalesef.
1: Aslında öğrenmedim. Ama gırtlağın, Arap gırtlağı da var sana.
0: Var var. Tabii.
1: Değil mi? Enteresan.
0: Çok güzel ezan okunurum ben yani.
1: Allah Allah.
0: Tabii.
1: Ne güzel maşallah.
0: Tabii, tabii.
1: Bu Ateş Böceği yazmışsın. Ateş Böceği şarkısı evet. Senin şarkılarından biri.
0: Yok, bu Sezen Aksu'nun şarkısı. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
1: O meşhur Ateş Böceği
0: evet.
1: Şarkısı.
0: Çok severim ben onu. Okuyayım dedim.
1: Hadi. O zaman şimdi bir Ateş Böceği dinleyelim evet, sana. Evet. Bugün bol bol Emirkan dinliyoruz. Şimdi Emirkan'dan Ateş Böceği Sinan'la sahnede.

0: Beni etkileyen sözlerden bir tanesi.
1: Çok güzel bu. Şarkı.
0: Uçar uçar düşer kalbi.
1: Sezen'e buradan sevgimizi sunuyoruz.
0: Gerçekten de öyle. Sezen Hanım'ı çok seviyoruz.
1: Beraber şarkılarımız da var onunla. Bir iki tane. İzel zamanında. Mutlu aşk yoktur evet. Sevme falan.
0: Evet evet.
1: Git buradan vardı ortak.
0: Maşallah şarkıda hep nitron bombası gibi maşallah. Düştüğü yarı kavuruyor.
1: Aynen öyle güzel şeyler.
0: Harika ya maşallah.
1: Güzel hatıralarımız var onunla da. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Peki Emo şimdi...
0: Canım.
1: Hani evlat da var.
0: Evet evet ellerinden öper iki tane.
1: İki çocuğum
0: var. Bir kızım var 18 yaşında. İsmi Bengisu. Oğlum var 11 yaşında. Adı Şan.
1: Şan.
0: Şan.
1: Ay ne güzel. Sevgili Ufuk Yıldırım'ın da çocuğunun evet, Şan'dı. Evet evet. İkinci Şan duyuyorum.
0: Evet evet iki tane o var.
1: Başka da yok.
0: Yok yok evet. Bulamadık zaten. Zaten biz ilk planladığımız...
1: Bir de bizim Ali'nin soyadı ama o. Yerde aynı şey. Ali Şan. Şimdi peki var mı sanata böyle ilgileri babadan yatma?
0: Evet evet. Kızımın çok kulağı çok iyi. Çocuğun da çok iyi ama ekstra bir...
1: Çocuğun öbür çocuk değil mi? Kızın çok iyi, çocuğun da çok iyi.
0: Evet yani işte o biraz şey. Davul çalıyor oğlum.
1: Allah Allah. Evet, evet. Ya bana çok güzel bir hediye almışsın. Sağ ol hayır, buradan. Ben de küçük davul seti.
0: Evet. Onu bir de elektro gitarını aldım. Keyisi çok, çok güzel aldım.
1: Çok güzel.
0: Gezerken gördüm.
1: Ne güzelmiş.
0: Ben kendimi aldım. Sonra da alayım
1: dedim. Denirsiniz sağ ol.
0: Hatta oğlum böyle yaptı. Bu rengini Sinan abiye verme. Ben çok istiyorum dedi. Dedim hayır. Oğlum bak bunu biz aldık. Bunu Sinan abiye aldık.
1: Kıyamam ya.
0: Evde de kurduk bu arada davulları.
1: Şancım seni de buradan öpüyoruz. Bengisu sana da sevgilerimi sunuyoruz canım. Yani ama mesleki olarak... Olacak gibi değil herhalde sanatçı.
0: Değil. Kızım zaten bizim işlerimizi yöneldi zaten. Aha. Bizim kısmi anlamda zaten annesinde zaten ikimiz de konservatuvar mezunuyuz ama Serap Hanım'ın şöyle bir şeyi var. Görseli çok iyi. Güzel sanatlar okusaydı herhalde daha harika işler, projeler yapardı. Ama bütün projelerimizi Serap Hanım çiziyor. Tabii sonra ince çizimlere
1: eşin,
0: geçiyoruz.
1: Evet, eşin. Evet. Orada burada saygılarımı, sevgilerimi Serap sunuyoruz. Da, canım, İzliyordur bizi diye düşünüyorum
0: evet, evet.
1: Burada.
0: İzlemez mi?
1: Serap Hanım'a da sevgiler. Şimdi şu eşin esmer mi?
0: Sarışın oldu.
1: Eyvah. O zaman bu şarkıyı geçiyorum. Ya bu çok meşhur bir şarkım Esmer Yarim.
0: Evet o aslında klipsiz şarkılardan bir tanesi.
1: Klip yok mu Esmer Yarim?
0: Klibi yok Esmer Yarim'in.
1: Demek ki fanlar görüntülerden evet. Yaptılar ve o çok yükseldi. Evet, değil mi? O zamanlar öyle sosyal medyada çok yüksek değil ama.
0: Evet evet.
1: Demet'e buradan selamlar.
0: Demet evet, sevgili Demet Akın da benim çok severim. Bu arada
1: ben de.
0: Çok güzel şarkılar vermişim.
1: Benim büyük kankam ya.
0: Evet bilmez
1: senin
0: miyiz?
1: De öyle.
0: Evet Demet benim yaklaşık bir 25-30 yıllık
1: bizim
0: dostumuzu.
1: De düşe kalka bir küstük bir barıştık bir küstük.
0: Bilmez miyiz canım var.
1: Yani biliyorsun.
0: Dizi çekseniz iyi olur aslında.
1: Aynen. Şey şimdi o zaman çok yürümüştü bu şarkı. Esmer evet. Yarim sessiz ve sedasız derinden gelip evet, evet. Büyük bir hit olmuştu. Söz müzik Emir Kan.
0: Evet,
1: düzenleme Erhan Bayrak mı?
0: Erhan Bayrak. Pardon düzenleme Mustafa Ceceli.
1: Ceceli'nin. Ha.
0: Evet. Ama Erhan sevgili bizim çocukluk arkadaşımız.
1: Aynen,
0: Erhan İstanbul'a ya. Getiren benimdir yani.
1: Aydın'dan.
0: Yani öyle zorla getirdim öyle yani.
1: O kadar değil mi? Çok
0: yetenekli. O kadar çok yakınız. Hatta

0: Benim projelerim de Erhan Bayrak'ın da muhakkak her projede bir tane
1: var tabii canım.
0: Vardır.
1: Büyük bir yetenek o da. Ülkemiz adına çok büyük bir yetenek. Erhan'cığım, evet, ona da selamlar. Evet. O zaman gelmişken yeri Esmer Yarim yapalım.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi.
0: Evet.

0: Bravo Emo.
1: Herkesin hayatında bir esmer vardır ama, değil mi?
0: Var tabii canım.
1: Çünkü ırkımız esmer çünkü.
0: Tabii tabii. O yani o yüzden çok risksiz bir şarkı. Yani.

0: gerçekten.
1: Evet.
0: Öyle dediğin zaman hani çok riskli bir şarkı olmuyor tabii.
1: Evet.
0: Ama tabii eşin de sormuştur o zaman kime yazdın zamanında diye.
1: Sinan bana gelsin. O da sensin.
0: Bu kadar şarkın var. Ama aralarında hani Esmer Yarim deyince bir Esmer Yarim, ben mecburum sana. Esmer Yarim Mahşere Kadar.
1: Var üç aslında desen. Tabii. Bir...
0: Hayır, senin albümlerinde en evet, benim için.
1: Ha, teşekkür ederim.
0: Değil mi? Bunlar senin albümlerinde en çok. Kaç tane albüm var?
1: 5 tane albüm var.
0: 5 albüm var. Single'larla falan.
1: Evet evet. Yani 5 single'ları saymıyorum zaten. Arada tekli.
0: Son albümün kaç yıl acaba?
1: Ne yaptım? Hatta o albümde kınayı yakmışlar geline.
0: Ya,
1: hazırlanmış gidiyor
0: 10 yıl var bunda.
1: Evine. Evet hemen hemen. Vallahi 7 yıl. Yok ya, ne kadar oldu? Benim artık bozuldu. Artık çizildi benim. Arada tarihler atabiliyorum.
0: Ama sonuç olarak şöyle bir gerçek var ki hani besteci olarak da şu an hala senden şarkı isteyenler. Daha yeni Ebru Gündeş'e yeni bir şarkı vardı herhalde.
1: Evet, sevgili Ebru Gündeş'e bir Azap diye bir şarkım var orada.
0: Azap.
1: Lirik bir şarkı. Bir de Ayrılmasaydık Evlenirim diye bir slow şarkım vardı. Eski okuduğunu tekrardan coverladı.
0: Ha, bu şey yeniden söylüyorum.
1: Yeniden söylüyorum da orada.
0: Benim de o da bir devir bittiği yapmıştı.
1: Evet ya.
0: Bir devir bitti, kabul edin. Çok güzel bir proje o da.
1: Evet evet, gerçekten de öyle.
0: Şimdi peki ama düşünüyorum böyle. Müziğe dair hayallerin kaldı mı?
1: Kaldı kaldı ya.
0: Mesela?
1: Kızım çok baskı yapıyor. Mesela kızım şantiyeye geliyor. İşte bakıyor. Senin burada olmaman lazım diyor. Benim kafama 50 bin tane sorun var orada. Bir şeylerle çözüyorum. Burada olmaman lazım diyor. Sürekli bana gelip aynı şeyi söylüyor. Onun baskısıyla bir tane şarkı yaptık. Hatta iki tane şarkı yaptık. Şarkıları.
0: Ne zaman çıkaracaksın onları?
1: Valla yapıyorum şimdi. İşte sevgili Volga ile düzenliyoruz. Yapacağız inşallah. Çıkaracağım herhalde. Bu... 1,5-2 ay içinde çıkar. Bir televizyon programı da var zaten bunun arasında.
0: Televizyon programı, sahne.
1: Gibi böyle ufak tefek.
0: Bırakmıyor
1: böyle...
0: yani yakanı.
1: Yok ama yapamazsınız ki yani.
0: Değil mi?
1: Olmuyor yani, ne olursa olsun. İşte şarkı söylemeyi özlüyorum arada. Arkadaşlarımın sahnesine göre bana bir şarkı okuttum falan diyor.
0: Zaten millet sana sahneyi bırakmayı çok seviyor.
1: Evet de çok bırakıyorlar.
0: Aynen.
1: Geçen de bir arkadaşımızın sahnesine gittim. Bir tane şarkı okuyun dedim. 45 dakika dedim.
0: Tabii,
1: paranın,
0: tabii.
1: Paranın hepsini sen aldın ama dedim. Olmaz ki dedim.
0: Ama hakikaten öyle oluyor yani. Seni ne zaman görseler bir ortamda kurtarıcı can yeri gibi.
1: Evet.
0: Değil mi? Öyle, yani tabii insanın hani böyle hayalleri bitmiyor. Böyle bir kere zehir gibi bu müzik.
1: Gerçekten
0: hani girdikten sonra kanlı. Bir de yeteneğin varsa olmayanlara zaten gereksiz hayaller kuruyorlar ama hani olunca ve başlayınca aslında hepimizden öncesin. Hani
1: evet.
0: Biz devam ettik sadece, sen biraz stop dedin, ara evet. dedin. O yüzden
1: evet, ara verdim.
0: Ama tabii ki ben düşünüyorum ki Amerika'nın Türk pop müziğin tarihindeki damarlardaki özellikle yeri. Yani eğlendirici de bir adamsın ama o zaman çok değişmeyecek şey, o yüzden diye düşünüyorum yani.
1: Biraz Arap kökenli gırtlağım olduğu için slow yakışıyor bana. Evet.
0: Aynen.
1: Mecburen okuyorum.
0: Ben mecburum. Onu bir yapsana, çok az bir şeysiz.
1: Ben mecburum sana, sesimi duysana.

0: Allah Allah.
1: Bu da gençlikte yazdığım şarkılardan bir tanesi.
0: Çok güzel bu da ya. Söz müzik.
1: Söz müzik bu senin. Evet.
0: Burada bir tane benim şarkımı galiba biri bana gelsin ya. Evet.
1: Ya seviyorsun. Sen yüzlerce, senin
0: çok
1: her
0: var.
1: Şarkın.
0: 700'den fazla.
1: Her şarkın işler mi abi? Her şarkını okurum. Yani.
0: Damara geliyor değil mi sende?
1: Her şarkını ben abi ne güzel. Yani nasıl bir aralık varsa.
0: Acaba şey mi yapsak? American Featuring Sinatra şarkıları. Öyle bir 10 tane seçip.
1: Vallahi,
0: yıllar önce Ferhat Köçer'e verdiğim, sonra benim de Ferhat Zeydan'la yaptım. Biri bana gelsin, o da sensin. Şimdi Sinan'la sahnede.
1: Evet.

0: Bravo Emo.
1: O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen şu diyemiyorum da gel bir dalalım. Evet. Benim son albümden, Amerika'nın da çok sevdiği bir şarkı 4K albümünden diyemiyorum.
2: Evet, ölüyorum. Gerçekten ölüyorum şarkıyı yalnız bu arada. Kıskandığım bestelerinden bir tanesidir. Bak duyar duymaz bestecide hafif bir kıskançlık vardır. Onu da söyleyeyim.
1: Hafif.
2: Bak hafif hafif. Ben de hafif var. Bak duydum şarkıyı böyle yaptım. Allah'ım yarabbim. Bunu ben niye bulamadım ya? Öyle oluyor biliyorsun değil mi?
1: Tabii.
2: Nasıl yazamadım?
1: Aynen benden oluyor.
2: Nasıl bulamadım ya? Maşallah.
1: Şöyle bir şarkı o.

0: Evet, hiç provasız.
1: Allah'ım ya, nedir ya?
0: Ama tam senin ruhuna çok ya yakın hakikaten. Ya
1: gerçekten bu şarkıyı dinledim. Gece uykum kaçtı. Bir haller geldi. Üşümeye geldi. Bir erdim yani. Ya yüreğine sağlık Yasin. Gerçekten.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Gerçekten
0: hocam.
1: Çok özel bir adamsın yani.
0: Estağfurullah. Vallahi. Sen de öyle, çok sağ olun.
1: Yani hocam. Bir hani röntgen olsa böyle çekmek istiyorum. İçinde ne var? Ne yok.
0: Nereden
1: yani,
0: çıkıyor
1: bu? Bu kadar snob, bu kadar eğlenceli
0: adam. Nereden çıkıyor bu?
1: Evet yani.
0: Vallahi. Allah billahi.
1: Canım benim ya.
0: Emir Hanım, iyi ki geldin.
1: Çok mutlu oldum vallahi.
0: Gerçekten biz de öyle. Seni burada ağırlamak çok mutluluk verdi. Yıllar önce çok küçüklüğümden beri tanıdığım bir arkadaşımı. Yani benden büyüksün ama hep bir arkadaş gibi böyle.
1: Öyle öyle yani.
0: Hani hep öyle devam etti muhabbetimiz.
1: Herkes
0: seni, aynen, herkes seni çok sevdi hep.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve hani o yüzden o Erhan zamanından başlayan ve o zamanlardan beri seninle tanıştığımdan itibaren hiç kimseye de bir kötü düştüğünü görmedim. Herkese bir el uzattın, bir yardım ettin. Yani yeteneğin yanında insanla da gerçekten tebrik ediyoruz seni. O yüzden bu hafta Sinan'la sahnede Emirkan konuğumdu ve onu A'dan Z'ye müzikal yolculuğuna da bir eşlik etmeye çalıştık hep beraber. Ama tabii ki neyle bitireceğiz bugün? Onu ilk duyduğun şarkı, yani belki yeni nesil de sonradan öğrendi o şarkıyı ama Mahşere Kadar'la tekrar istek geldiği için Mahşere Kadar'la bitireceğiz. Ben de bu sefer piyano başına geçmiyorum. Yanına oturuyorum Emirkan'ın ve gerçekten güzel bir program geçirdiğimizi düşünüyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Desteğinizi esirgemeyin. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Şimdi Mahşere Kadar. Sinan'da sahnede. Ready.

Zeynep Başkan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası, Çarşamba TRT Müzik'te.

0: Bazı şarkılar vardır. Sadece bir dönemi değil, bir hayatı anlatır. Bugün dünden bugüne uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Plaklardan kasetlere, Walkman'dan CD'lere, 45'liklerden 2000'lere. Ben Irmak Arıcı, müziğin sadece bir ses değil, hafıza olduğuna inananlardanım. Bugün stüdyomuzda şarkıların hikayesini ve günümüze nasıl uzandığını konuşacağız. Irmak Arıcı ile dünden bugüne başlıyor. Evet, bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan, vokalleriyle beni büyüleyen. İkiniz de hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Hoş
1: bulduk. Çok
0: bulduk.
1: teşekkür
0: Nasılsınız?
1: ederim. İyiyiz. Seni gördük daha iyi
0: Çok
1: olduk.
0: iyi olduk, evet.
1: Çok
0: Güzelliğinle,
1: teşekkür
0: neşenle
1: ediyorum.
0: bizi
1: Canım benim.
0: karşıladın. Siz de öylesiniz. Çok da şıksınız.
1: Çok
0: Maşallah.
1: teşekkürler. Sağ ol. Senin güzel bakışın,
0: Çok
1: güzel
0: teşekkür
1: yüreğinden.
0: ediyorum. Ben böyle Gülden, sen de hep nostaljik bir hava seziyorum. Böyle gerek kliplerinde, gerek böyle tavırlarında. Bilmiyorum, haklı mıyım, onu bir sormak istedim. Merak ediyorum.
1: Seviyorum sanırım. O ruhu sevdiğimi
0: Çok da
1: düşünüyorum. Aslında
0: yakışıyor
1: bu
0: ama.
1: çok kendimde analiz ettiğim bir durum değil açıkçası ama eskileri seviyorum. Eskimeyen eskileri çok seviyorum. Güncelleyen, yeniliğe ayak uyduran eskileri çok seviyorum. Sanırım ben de öyle bir kadınım.
0: Çok da yakışıyor sana. Peki şarkılarına bunu yansıtıyor musun?
1: Yansıtıyorum. Yani artık çocukluktan bu yaşa gelen işte o konuşma ve anlatım dili bende nasıl bir dünya yarattıysa onu korumaya gayret ediyorum. Onu dışına çıkmamak için çaba sarf etmiyorum açıkçası. Hani derler ya adım Hıdır elimden gelen budur diye. Hangi duyguyu nasıl aktarmak içimden geliyorsa hep o yolda devam ediyorum.
0: Çocukluktan beri dedin, yani şarkılarının sözünü ve müziğini senin işte yaptığını ve bestelediğini biliyoruz. Çocukluktan beri süre gelen bir şey mi bu, yoksa belli bir yaştan sonra?
1: Aslında çocukluktan beri daha doğrusu benim orta birden orta ikiye geçtiğim yaz tatilinde bir gün evi süpürürken keşfettiğim bir şeydi bu kendimde.
0: İnanılmaz.
1: Evdeki görevlerimi yerine getirirken bir gün böyle bildiğin elektrik süpürgesiyle evi süpürürken bir şeyler mırıldandı ve inanılmaz hoşuma gitti. Dedim ki ah, bu çok güzel bir duygu. Ben bunu devam ettireyim. Tabii iyisi kötü.

0: tartışılır ama o günden beri hep bir şeyler yazıyorum. Hep yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında. Çünkü
1: Değil mi?
0: bizim
1: Duygu
0: yazdığımız
1: aktarımı gibi.
0: şarkıları dünyanın öbür ucunda da birileri dinliyor. Duygusuna sen bir nevi aracı oluyorsun. Aslında o arada böyle küçük o teşekkür enerjisi dolanıyor ve çok çok tatlı bir
1: Kutsal bir şey
0: yardımlaşma,
1: ya.
0: çok.
1: Üretebiliyor olmak müthiş bir şey.
0: Kesinlikle.
1: İyi ki de
0: İyi
1: yazdın.
0: ki. Çok teşekkür
1: İyi ki o
0: ederim.
1: şarkıları yazmışsın Gülden.
0: Çok teşekkür
1: Vallahi.
0: ederim.
1: Gerçekten.
0: Egin sen nasılsın?
1: İyiyim bir tanem. Bildiğin gibi sahnelerden sahnelere koşturduğum bir dönemdeyim yine.
0: Nasıl
1: Tatlı
0: gidiyor müzik
1: geçiyor.
0: hayatın?
1: Güzel geçiyor. Biliyorsun işte belli şehirlere gidiyoruz. Belli mekanlarla anlaşmamız var. Özel geceler devam ediyor. Bir de Gülden kadar şarkılar, güzel şarkılar yazamadığımız için biz de
0: Estağfurullah.
1: etraftan böyle
0: Yok. Siz
1: seçiyoruz.
0: çalışacaksınız. Siz il dışında olduğunuzda ben
1: Biz
0: çalışıp size şarkı yazacağım. Öyle bir
1: kesinlikle.
0: işbirliği içinde devam edeceğiz.
1: Gülden o zaman senin güzel sesinden hangi şarkıyı söylemek istersin? Hangi şarkıyı dinleyelim?
0: Yakarım İstanbul'u diyelim mi?
1: Haydi gelsin bakalım.

0: Allah, ne güzel bir beste, ne güzel bir
1: Harika.
0: ses. Ağzına sağlık.
1: Çok
0: Sözünü
1: teşekkür ederim.
0: müziğini sen yapıyorsun
1: Evet,
0: zaten
1: evde
0: çoğu
1: mutfak
0: şarkının, değil mi?
1: masasında. O masanın dili olsa da konuşsa ırmakçım
0: Ay çok
1: yani.
0: güzel, çok duygulandım.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet efendim, şimdi sahne öncesi vazgeçilmez bir ritüeliniz var mı? Merak ediyoruz, bu kadar sahne alan, bu kadar güçlü vokali olan
1: Teşekkür
0: peki
1: ederim
0: mi?
1: canım benim. Yani ses açarım klasik, bir de dua okurum. Böyle bir kendimi korumaya alırım. Böyle Batu bakar bana, şöyle yaparım sürekli falan işte. Kapatıyorum kendimi falan diye,
0: Nazarlardan gelmiyor
1: nazarlardan.
0: zaten.
1: Başka bir şey yok ama ses muhakkak açarım. Şimdi biraz da kapalı hatta sesim ama işte
0: Peki
1: açacağız.
0: henüz yapmadığın ama mutlaka yapmak istediğin böyle müzikal bir yolculuk var mıdır?
1: Tabii ki var, olmaz mı? Ya büyük bir artık biletli konserler böyle,
0: Çok da
1: değil
0: yakışır
1: mi?
0: sana.
1: Bir şöyle
0: Çok da yakışır.
1: harbiyeler falan kim istemez
0: Harika
1: yani?
0: olur. İnşallah nasip olur diye
1: İnşallah.
0: düşünüyorum sana.
1: Hepimizin
0: Çünkü
1: hayali o tabii
0: çok
1: ki.
0: çalışkan olduğunu biliyorum.
1: Canımsın, teşekkür ederim.
0: Çok da güçlü bir vokalin var. Tekrar altını
1: Sağ ol canım
0: çizmek
1: benim.
0: istiyorum. Zaten dinleyicilerimiz de fark edecektir.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman senden böyle Yıldız Tilbe'den
1: Sahnelerde de çok,
0: güzel bir şarkı
1: evet,
0: dinleyelim
1: sevilen bir
0: mi?
1: şarkı var sahnede söylediğimiz. Onu söyleyelim o zaman.

0: Nasıl bir hissetmektir böyle
1: Begüm
0: ya?
1: bize gel.
0: Geleceğim.
1: Bize gel şarkılar söyle.
0: Ne olur söyleyelim.
2: Muhteşemdi, ağzına sağlık.
1: Ay, ne kadar güzel, su gibi bir ses. O kadar kalbi
2: Teşekkür
1: işliyor ki,
2: ederim. Begüm'ü
1: harikasın.
0: dinlemeye bayılırım ben zaten. Yani böyle gittiğim gerçekten nadir sahnelerdendir canım benim.
2: Canımsın, teşekkür
0: Ağzına
2: ederim.
0: sağlık.
2: Çok sağ ol.
0: Teşekkür
1: Bekliyoruz
0: ederim.
1: Harbiye konserini.
2: İnşallah. Önde
0: İnşallah.
2: oturup en çok alkışlayanlar biz
0: İnşallah. Ben de
2: olacağız.
0: önden bile diyorum.
2: İnşallah.
0: Beni alın.
2: İnşallah görürüz o günleri.
0: İnşallah. Evet, giden. İlham tıkandığında seni yeniden açan şey nedir? Daha çok beste için aslında söylüyorum bunu.
1: Kendimi çok iyi hissetmek. Genelde ben şarkılarımı zaten enerjimin çok yüksek olduğu dönemlerde yazıyorum. Aksine belki hani böyle perişan olduğum zamanlarda o acıklı şarkıların çıktığını düşünüyorlar belki, ama tam tersi, benim enerjimin çok yüksek olması lazım şarkı yazabilmem için. Çünkü kendi kendime problem ettiğim bir şey varsa başka bir şey yapamıyorum zaten. O sorunu çözmekle ilgilendiğim için. Ama enerjim yüksekse algılarım çok daha açık oluyor. Ve anlatmak istediğim duyguyu daha içimden gelerek anlatabildiğimi biliyorum. O yüzden güzel bir şarkı çıkıyorsa bil ki ben çok mutluyum.
2: Ay ne güzel.
0: Gerçekten.
2: Değil mi? Tam tersini aslında
1: Evet, öyle
2: duyacaktın gibi.
1: düşünülüyor genelde.
0: Büyük böyle hani çok moralim bozukken ya da bir tık depresyonda kendimi hissediyorsam o zaman çıkabiliyor bende. Zaten çok hareketli şarkı da yazmadığım için ben oradan da bir tık belli oluyorum ama buna şaşırdım
1: Evet, benim en
0: gerçekten.
1: acıklı şarkılarım motivasyonum ve moralimin en yüksek olduğu zamanlarda çıktı. Çünkü antenlerim kalkıyor, inanılmaz algılarım açılıyor. Daha iyi analiz ediyorum kendimi de, kendi duygularımı
0: Müthiş.
1: da.
0: Peki en çok dinlediğin şarkı türü ne? Onu merak ediyorum.
1: Slow şarkıları dinlemeyi çok seviyorum. O slow şarkıların ruhunu, o mesela şimdi Begüm'de de hissettim onu. O kadar kalbime
0: Evet.
1: dokundu ki, böyle su gibi bir ses
0: Çok.
1: kendince yorumladı. O duygu, ya bu şeye benzetebiliriz bunu görmek. Şimdi hepimiz hayatta benzer olaylar yaşıyoruz ve benzer sıkıntılarla mücadele ediyoruz, ama etkiye olan tepkilerimiz değişebiliyor hepimizin. İşte her seste aslında o farklı bir yorumu, farklı bir duyguyu sana aktarıyor karşındaki kişi. O yüzden ben bunu galiba slow şarkılarda daha fazla yakalayabildiğimi düşündüğüm için, şahsi zevk olarak söylersen evet, ondan yana kullanabilirim oyumu.
0: Peki sen daha çok hangi böyle müzik dinlemeyi seversin, söylemeyi seversin? Senin çok geniş bir repertuarın olduğunu
1: Çok.
0: biliyorum ama
1: Evet.
0: böyle işte atıyorum arabesk çok beni anlatıyor dediğim böyle bir müzik türü var mı?
2: Ya eskiden çok fazla Türk sanat müziği dinliyordum. Çünkü eğitimim de oralarda olduğu için. Ama bu işi artık böyle meslek olarak yapmaya başladıktan sonra tabii ki yeni ne çıkmış, bakalım günümüzde neler oluyor falan diye bir böyle kurcalamaya çalışıyorum. Ama ben de ya genelde kendimi slow şarkılarda buluyorum. Yani slow pop benim için vazgeçilmez
0: Ruh
2: yani.
0: halimiz daha çok
2: Evet.
0: anlatıyor. Peki 90'larla aranız nasıl?
1: Harika. 90'lar. Bayılıyoruz. Çok
0: Değil mi?
1: bayılıyoruz ya. Ben hayranım 90'lara. Yani hep geçmişi düşündüğümde, çok sevdiğim bir şarkı çıktığında koşar, böyle müzik setlerimiz vardı ya evde. Ona böyle kulağımı dayar beklerdim. İşte anons yaparlardı. Reklamlardan sonra şu şarkı gelecek diye beklerdim böyle. O 90'ların ruhu bambaşka ya. Anlatım dili bambaşka. Naifliği bambaşka. Ben hayranım 90'larda üretilen tüm
0: Peki
1: şarkılara.
0: sizce o zamanlarda mı yaşamak daha güzeldi, şimdi mi?
1: Şimdiki zamanda o zamanın ruhuyla yaşamak çok güzel bir şey.
2: Çok güzel cevap dolu. Bence de katılıyorum. Katılıyorum buna, evet.
0: O zaman birlikte bir Arnavut kaldırımı yapalım mı şu
2: O
0: 90'ları yad
1: harika
0: edelim?
1: harika olmuş. Hadi
0: Haydi
1: bakalım.
0: bakalım.

0: Ama çok sevdiğim şarkıdır.
1: Benim de öyle ve ne kadar keyifli seninle beraber şarkı söylemek.
0: Muhteşemsiniz.
2: Sağ olun efendim. Evet. Şimdi aslında hiç ara vermeden böyle demek doğru olur mu bilmiyorum ama bir tık gençliğimizin şarkısı diye düşünüyorum.
3: Evet öyle ama artık
2: Taner'den
3: geçeceğiz.
2: Affetmedim Kendimi gelsin mi? Hadi
1: Oo.
2: bakalım.
4: Çok güzel.

0: Kocaman alkışlar ekran başından geldi diye
1: Harikasınız.
0: yorumlayalım,
1: Allah'ım ne güzel bir yere geldim ben.
0: sağ
1: Ne
0: olsunlar.
1: kadar
0: Devam
1: şanslı bir
0: etsek
1: ben
0: değil
1: var bugün,
0: mi?
1: evet.
0: Biz de öyleyiz inan. Bu şarkının bende çok farklı bir yeri var. Ve bir tık benim ergenliğime denk gelmiş bir şarkıdır. Ve büyük aşk acılarıyla dinlenilmiş.
1: Taner'e buradan selam olsun,
0: Aynen
1: şarkıları çok
0: öyle.
1: güzel.
0: Bir de kardeşi vardı galiba, Tuna Tobu
1: Evet.
0: diyebiliyorum.
1: Ya.
0: Onun da çok yine güzel sesi. Hatta neredeyse aynı gibi hatırlıyorum.
1: Mükemmel. Şahane. Bir gittik geldik yani yine
0: Evet,
1: 90'lara.
0: gözlerim doldu.
1: Evet.
0: Şimdi bir şarkı senin için nasıl doğuyor? İşte söz mü, melodi mi, his mi? Nasıl başlıyorsun? İşte mutlu olduğunda başladığını biliyorum.
1: Evet, her şey aynı anda. Kaybedecek
0: Ha,
1: vakit
0: onu
1: yok.
0: soracaktım
1: Sadece
0: ben. Hani
1: aynen.
0: söz önden gelir, sonra müzik mi yoksa birden?
1: Ben de birden oluyor. İkisi birden
0: Ne
1: geliyor.
0: güzel ya.
1: Ya bir de şey de yok böyle, hani biraz yazdım kalkayım iki tur atayım ara vereyim yarın de, öyle bir şey
0: Ha
1: yok yani.
0: böyle başladın
1: Oturuyorum,
0: git.
1: kahvemi alıyorum, yazıyorum, bitiyor, kalkıyor. Ne anlatacağımı biliyorum çünkü. Yani ne hissettiğimi biliyorum. Genelde bu biraz da empatiyle olan bir şey yani. O kadar tabii derdi bizim bireysel olarak taşımamız.
0: Mümkün
1: Hep
0: değil.
1: diyorum kolumuzda serumlarla falan gezmemiz gerekir yani. O yüzden oturuyorum, anlatıyorum, tamam
0: Başka
1: diyorum falan.
0: hikayelerden de o zaman
1: Çok besleniyorum.
0: besleniyorsun.
1: Evet, çünkü şeydi, az önce söyledim yani hepimiz benzer olaylar yaşıyoruz ama etkiye verdiğimiz tepkiler değişkenlik gösteriyor ve bende şey var, sohbet ettiğimde birileriyle tanıştığımda konuştuğumuz konu başlıklarını unutabiliyorum ama bana bir olay anlattıklarında ne hissettiğini, o mimikleri asla unutamıyorum.
0: İşte. İnanılmaz bir şey değil mi?
1: Yani
0: Derin
1: ne
0: bir duygu
1: yaşadığıyla değil de
0: gerçekten.
1: insanların ne
0: Hissettiğiyle,
1: hissettiğiyle
0: evet.
1: daha çok ilgiliyim.
0: Ben eskide sadece kendi duygularımla şarkı yazabiliyordum. Bir tık belli bir zaman geçtikten sonra böyle arkadaşlarım dertleriyle vesaire de yazmaya başladım. Ama o kendi dertlerim kadar bana göre nacizane etkili olmadı diye
1: Evet, çünkü
0: düşünüyorum.
1: biz arkadaşlarımızın dertleriyle ilgilenmekten kendi
0: Gerçekten
1: dertlerimize
0: unuttuk
1: dönemediğimiz için
0: gibi bir durum var. Doğru
1: bu da
0: söylüyorsun.
1: güzel ya. Ve her şekilde besleniyoruz. Kendimizden de besleniyoruz, çevremizden de besleniyoruz. O güzel eser çıkıyor mu ortaya? Evet, çıkıyor. Şey, bizden çıktıktan sonra zaten gidip bir yerde sahibini buluyor ya
0: Buluyor.
1: o.
0: Evet,
1: O
0: o çok
1: çok
0: güzel bir
1: güzel bir
0: şey.
1: duygu.
0: Doğru. Bir kelimeyle müzik nedir sizin için? Zor bir soru. Bunu
1: Zor.
0: Begüm'e sormak istedim.
1: Tutku, ben ilk söyleyeceğim şey tutku olur herhalde müzikle ilgili.
0: Değil mi? Çok güzel
1: Evet.
0: anlatan bir cevap aslında. Doğru. Hem çalışkanlık
1: Çocukluktan
0: hem
1: beri
0: şey, her
1: tek
0: şey
1: şey
0: içinde.
1: tutkuydu. İfade ettiğim tek şey kendime. Bu işe tutkum var diyordum.
0: Öyle de yapıyorsun ama. Peki ilk single'ımız Unutamam dedin diye biliyorum. Doğru mu?
1: Evet, bireysel olarak ilk single'ım. Onun öncesinde ilk merhabamız Emre Aydın'la beraber yaptığımız Soğuk
0: O da
1: Odalar'dı.
0: ne şarkıydı. O da
1: Evet.
0: ne şarkıydı.
1: Mükemmel.
0: Gerçekten inanılmaz. Yine söz müzik.
1: Söz müzik bana aitti. Evet, düet yaptığımız bir şarkıydı.
0: Diyecek bir şey bulamıyorum.
1: Ama benim tek başıma ilk merhabam Unutamam dedin de.
0: O zaman onu dinleyelim mi?
1: Seve seve.

0: İnanılmaz bir şarkı gerçekten.
1: Büyülendim. Yine büyülendim.
0: Ne çektik be Irmak'cığım, ne çektik
1: Olsun,
0: yani?
1: böyle duygularımıza tercüman oluyorsun.
0: Evet.
1: Çok çok daha
0: Gözlerin
1: güzel bizim için.
0: sulanmasına da ihtiyacımız var.
1: Ağzına sağlık, yüreğine
0: Teşekkür ederim,
1: sağlık.
0: sağ olun.
1: Evet, şimdi sevmedim Karagöz'üm.

0: Çok güzel bir şarkı.
1: Şahane. Ne kadar güzel söylediniz.
2: Evet, şimdi hep beraber böyle hareketli, güzel bir şarkı okuyalım mı, ne
1: Seve
2: dersiniz?
1: seve, harika olur.
2: Haydi bakalım.

0: Bravo.
1: Bravo, harika.
0: Benim için çok güzel bir programdı. Ayaklarınıza sağlık.
1: Bizim için de
0: Bugün
1: öyleydi.
0: sizi
1: Çok
0: burada ağırladığım
1: teşekkürler.
0: için çok çok mutluyum.
1: Biz de öyle. İyi
0: İnanılmaz
1: ki varsın.
0: mütevazi, müzik yönünden inanılmaz dolu insanlarsınız. Çok teşekkür ediyorum.

0: geldiğiniz
1: Biz
0: için.
1: teşekkür ederiz canım benim.
0: Biz de ekranları başında izleyen, dinleyen seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin gönlünden öpüyorum. Haftaya programda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

Sende ne var ne yok, akıl ermez. Düşüne düşüne vakit kaybedilmez. Vurulacağı günü büyücü de bilmez. Ne gelecekse başıma.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

Gençliğin rüzgarı deli, günler uzun yıllar kısa. Tavşan küsünce dağda bir hayli üzülüyor şimdi.

0: Yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya.
0: Yani
1: Sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: Bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii ki.
1: yeter.
2: Asırlık Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.
1: Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Bana yeniden şarkı söyleten kadın.
2: Bugün çok önemli bir konuğumuz da olacak. Sevgili Elif Kaya bizimle olacak.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesimi duydu aslında.

0: Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Güney Azerbaycan'ın önemli şairi Şehriyar'la birlikteyiz. Az evvel sözleri Şehriyar'a ait olan ve benim bestelediğim Aman Ayrılık adlı eseri seslendirdik. Şehriyar, Güney Azerbaycan Türkleri ve tüm Türk coğrafyasında önemli izler bırakmış, çok kıymetli bir şair. Milas Salmani hocamız da aslında Şehriyar'ın bir nevi hemşerisi oluyor. Şimdi sözümüzde şiirle devam edeceğiz. Ancak evvelinde Milat hocamızdan hemşehrisi olan Şehriyar ve şairliği hakkında bize kısaca malumat vermesini rica edeceğim. Buyurun hocam.
1: 1900'lerin başlarında, 1905'te yahut bazı rivayetlere göre daha farklı bir yılda doğduğu söylenir. Şehriyar çocukluğunda çok iyi bir eğitimden geçti. Farsça dersleri aldı, Arapça dersleri aldı. Sonra lise için Tahran'a gitti. Tahran'da liseyi tamamladıktan sonra tıp fakültesine kabul edildi ve bir doktor olma yolunda ilerledi. Fakat kader onu başka şeylerle karşılaştıracaktı. Süreyya ile tanıştı, Süreyya'ya aşık oldu ve Şehriyar bu aşk hikayesinde güçlü bir rakibi tarafından sürgün edildi ve Horasan'a gitti. Horasan'da çok farklı işlerde çalıştı, noterde çalıştı. Sürgünü bitti, Tahran'a geri döndü ve muhasebecilik yaptı. Ve o dönem 1930'larda, 40'larda İran'da çok güçlü şiir mahfilleri vardı. O şiir mahfillerine bir şekilde kendi ismini duyurmayı başardı. Ve artık Farsça şiirler yazan Şehriyar bir şair olarak kendini göstermeye başladı. Yazdığı şiirlerin hepsi Farsçaydı. Rivayet odur ki bir gün şiirlerinden birini annesine okur. Ve anne ben çok önemli bir şair oldum der. Fakat okuduğu şiirinden annesi hiçbir şey anlamaz. Çünkü annesi Farsça bilmiyor. Ve bu Şehriyar'da bir kıvılcım olur. Ve Şehriyar artık Türkçe şiir yazmaya başlar. Şehriyar Türkiye'ye ve özellikle İstanbul'a çok gelmek istemiş. Fakat 1988 yılında vefat etmiştir. Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'deki bir dostuna Türkiye'ye Hayali Sefer diye bir şiir yazmıştır. Şimdi müsaadenizle ben Şehriyar'ın Türkiye'ye ve İstanbul'a hayali seferini, hayali yolculuğunu anlatan şiirini seslendireceğim. Ve böylelikle Şehriyar'ın sesi İstanbul'da ve Türkiye'de yankılanmış olacak.

Gelmişem nazlı hilal ülkesine, Fikret'in ince hayal ülkesine. Akif'in marşı yaşardık gözümü, Bakıram Yahya Kemal ülkesine.

Evet, İslam ocağı Türkiye'dir. Bir müsellası Eya Sufiye'dir. Orada Rumi kimi arifler var. Sufiler abidesi Guniye'dir. Görünür perdesin açtıkça hayal, başta Fikret'le durup Yahya Kemal, son edipler sefidir, bah ne cemal, Şehriyar'dan ne ağır istikbal. Görürem bir ebedi izzet-u şan, gelecek fehri olan bir geçecek. Yok, bu millet, bu hakikat ölmez. Çatacak Hızrına, camın içecek. O güzeller güzeli İstanbul, o güzeller güzeli İstanbul, o denizler kızı, derya gelini, sanki derya çiçeği Nilüfer, gol açıp sahile atmış elini. Gurbet ehsas elemem ben burada, gurbet ehsas elemem ben burada, sanki öz doğma diyarımdı benim. Harada varsa karındaşlarımız, ana yurdumdu, hesarımdı benim. Ben de Azer balası, Türk oğlu, konağım doğma karındaşlarıma. Demişem ayrı düşen leşkerimi, gedelim vesl edelim başlarıma. Görüm ey nazlı hilalim, sancak. Görüm ey nazlı hilalim, sancak. Parlasın get gede bu sönmez ocak. Demirem bir kuledek dünyanı, dünya ancak bizi insan sanacak. Dünya ancak bizi insan sanacak.

Neden olmasa da ruhen Şehriyar'ın varlığını burada hissettirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Milat Hocam ve değerli arkadaşlar. Burada bizim için çok önemli olan ve Şehriyar'ın bir dağla sohbetini anlatan Haydar Baba şiirine yapılmış bir besteyi seslendireceğiz. Haydar Baba, dünya yalan dünyadır. Süleyman'dan, Nuh'tan kalan dünyadır. Buyurun sevgili arkadaşlar.

Azerbaycan'da biraz daha farklı bir şekilde icra edilen bu eseri biz de kendi yorumumuzda ve kendimizce icra etmeye çalıştık ama tüm arkadaşlarım esere ruhlarını ve duygularını kattılar. Çok teşekkür ediyorum. Programın burasında sözü şiire bırakacağız ve Milat Salmani hocamız bize Şehriyar'ın en çok bilinen şiirlerinden biri olan Gitme Tersa Balası adlı eseri seslendirecek.

0: seslendirecek. Yalnız evvelinde bu şiirin yazılma hikayesi hakkında bize kısaca bilgi verirseniz çok bahtiyar oluruz. Buyurun hocam.
1: Bu şiir esasında Getme Tersa Balası, Men de Sene Sa'ya Gelim şiiri esasında anonim bir şiirdir. Bu şiiri iki beytini Şehriyar'ın bir arkadaşı Şehriyar'a söyler. Ve Şehriyar bunun üzerine bu şiiri duyduktan sonra adeta bu şiirin devamı olabilecek bir gazel yazmaya başlar. Şiirin esasındaki ilk iki beyti Getme Tersa Balası, Men de Sene Sa'ya Gelim. Yapışım dameni ve dini mesihaya gelim. Örgedim ya ki senet dini müselmanı kabul, ya ki te'lim ele men mezhebi İsa'ya gelim şeklindedir. Bunu Şehriyar daha farklı bir temayla geliştirmiş ve şimdi ben size takdim edeceğim.

Roma döneminden günümüze kadar tarihinde pek çok kültürün etkisini hissetmiş ve derin izlerini hala her bir köşesinde taşıyan şehir Tiflis. Kafkas dağlarının yanı başında bulunan Tiflis, Arnavut kaldırımı sokaklarında yan yana bir sinagog ile camiyi, kiliseyi görebileceğiniz, ev sahipliği yaptığı kültürlerle has farklı tarz ve üslupta mimariler bir arada keşfedebileceğiniz bir şehir.

kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle de dikkat çeken Tiflis, aynı zamanda ülkenin endüstri, kültür, sanat ve sosyal merkezi konumunda bulunuyor. Şehrin en eski bölgesi olan Eski Tiflis, pek çok tarihi yapıya ev sahipliği yaparken, Tiflis'te kırmızı çatılı evler, tarihi hamamlara çıkan sokaklar, renkli ahşap konakların olduğu eski mahallelerin yanı başında modern köprüler ve eğlence parkları bir arada uyum içinde bulunuyor.

Değerli seyirciler, konuğumuz dans grubu Rustavi. Batono Fridon, hem Gürcistan'da hem

De yurt dışında halk geleneklerini korumaya ve geliştirmeye çalışan ve ülkesini en iyi şekilde temsil eden bir topluluğunun

0: Gürcistan ulusal karakterinin bir sembolü olan Karteliş Deda heykeli. Gürcistan'ın annesini temsil ederken heykel bir elinde misafirler için bir kadeh, diğerinde düşmanlar için bir kılıç tutar. Ülkenin kültürü ve tarihinde kadınları önemli bir yeri olduğunu da anlatan bu 20 metrelik yapıya ulaşmak için eski şehir bölgesinin üst kısmından başlayan yürüyüş yolu veya teleferik ile yukarı çıkabilir. Sayın Pridon, dünyanın birçok yerinde gösteriler düzenliyorsunuz. Farklı kültürle buluşup ülkenizi tanıtıyorsunuz. Farklı ülkelerden ve tür yorumlap dönüşler alıyorsunuz.
1: Çünkü ensemble Hormuz'da atıç eliye arsebos. Hayam Hormuz'da atıç ismantızda telim soflo şema uyarıt. Da iko zale didi sarvate bebi, zale didi didi sitfoti igebden, kartul çekvasta simgeras, es simgeris ansambli çari, simgera çeko erta tar, sain teresu at, zanda zan lamazat midis. Me minda gitratro, Turkuli, kavleni ay musika, tuentan, bevri kartuelebi çoğuroben, Turkaçı çoğuroben bevri kartuelebi. Da isi ne ayes, şemo itanes, ikiden çoğurma koreografema, şemo itanes, simgera, Turkuli simgera, da simgera ze, dresat sasrulos, esatu is ansamblevi, ansamblevi, talen moçont es, Turkuli, kartul, Turkuli musika, da talen kargat midis, ola ansamblevi.

Demek isteyenlerin uğrak noktalarından biri de Barış Köprüsü. Kura Nehri üzerine kurulu olan köprü, eski Tiflis ile yeni Tiflis'i buluşturan modern yapısıyla dikkat çekiyor. İtalyan mimar Lucci tarafından tasarlanan bu köprüde akşamları dans eden, şarkı söyleyen insanlarla karşılaşmak sürpriz olmaz.

0: Тифлисин bağımsızlığını temsil eden Тифлис Özgürlük Meydanı birçok tarihi olaya şahitlik etmiş ve zamanla şehrin merkezi haline gelmiştir. Gürcistan'ın bağımsızlığına kadar meydan Lenin Meydanı olarak biliniyordu. Meydanın günümüzde kullanılan modern adı olan Özgürlük Meydanı, Gürcülerin özgürlükçü ruhunu vurgularken, çevresinde bulunan ünlü müzeleri, Gürcü mutfağını tanıtan sokak lezzetleri ve sene boyunca yapılan gösterileri ile ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmektedir. Gürcülerin dini sembolü olan St. George heykeli de meydanın ortasında şehri adeta selamlıyor.
1: Bu Rustavi adı neden çıkıyor, ne anlamı var?
2: Ensemble Rustavi kuya ay amkalakis Rustavi sapate sonu demi to akşeikuna pirot es da akşeikuna es ensemble da atarıps Rustavi sahas

Şehrin kadim bekçisi olan ve tarihe ilgi duyanların mutlaka uğraması gerektiğini, inandığımız yerlerinden biri de Narikala Kalesi. Araplar tarafından yaptırılan kale, Tiflis Kalesi olarak da biliniyor. Tiflis'in en eski sembolleri arasında bulunan kale, 400 yılda kentin kurulduğu döneminde inşa edilmiş. Tüm şehri uzaktan sessizce izleyen ve şehir manzarasını seyretmek isteyenler için oldukça cazip bir mekan olan kale, aynı zamanda içinde Nikolas Kilisesi'ni de barındırıyor.

Dombra'nın izinde programımızda devam ediyoruz. Şimdi biz Tiflis'te ve çok bir büyük derecede olan Gürcük halkının dansı, müziğin göreceğiz ve dinleyeceğiz. Bu Erision diyen grup çok bir gazayip. Bir asırdan önceden yapılmış, şimdi de devam ediyor. Hepinizi izlemeye davet ediyorum.

0: Patano Şöremendi, riskli danslar, çok bir acayip bir şey gördük. Grup kaç yıldan, ne zamandan başlandı onu biraz danıştırabilir misiniz?
1: Zalar Mukharulli varım. Boğazanat'ta. Asati Artoğan'ı bakan muhatet, çöğünün asamblis bir mert. Karaçaya kıba. Amısa sapsapsızlı çaya kara. Atas rvas otkumuzda hut sels. İpa mongol alta gundi. Umarsat zarat zorlitsiz mire mutsuk orta çoğu piçeye uvertu da. Da çöğün mitulebi diyeyim ansamblis mem kuydiret. Es ansamblis. Sege az kava asozdat hut meti zelze meti sari sube. Yansı yazıtımda kagamı tuvalut randini ya. Saukunezde dedikleriz ansamblis. Mesela saukuneşi şey yapıp. Mesramet eşi de arsa buluyor da o zaman verdi saukuneşi. Adını verdi. Nu Bakravalma taubebma gayi yarız, zalyan bevrma. Şesanişnavi hemzvanelle bir moğaca yapmayın. Örgürs koreografi bir asa ve dirijöre bir lotbara bir halkuri polgonis ubadılı şemsürle bile bir tüke vinme kopilla sakartılı şimdi. Ayrıca di zileri şemsürle bile indi atı mozak babetu mongoyla alitu musakhe bir kvela titmiz kvela tavisi sürülli şeytana ama samlistin çulaşı da ganmitarı başı da ayet gemde o dedi Kedav turgur ahalgazda bir arayan. Ahlat soda çağı tavabada çulat çıkonda da sola jöriz umut kivine ulut. Nelele gada bulmuşuz tavabada çula. Ez titkiz kolla at kutma çelit açık de bakul. Tavabı bir şey çula. Binda ar binda asaki emat ebat. İç ule bir an. Asero pera gurtzağın içine de morgat zonat. Muhar ule var gide vertkarlı tuyumu. Zalen nasa unu bir darçit de. Avc. Stil optrov, ყველას მოვაწონოთ თავიდან პირველ რიგში ჩვენ თვითონ უნდა მოვიწონოთ ჩვენი ნამუშევარი.

Dombra'nın izinde programından şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta bir başka programda ve konukla görüşmek dileğiyle hoşça kalın.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

Yine bu akşam sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Tatyos Efendi'nin Saz Semai'nden sonra Yesari Asım Arsoy'a ait bir eseri seslendirdik. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam. Şimdi Muzaffer İlkar'a ait bir eser. Çamlar arasından süzülürken mehtap, neydi o akşam adalar?

Yine ölümsüz bir bestekar Yusuf Nalkesi'nin bir eseri. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir.

ayrılsak da beraberiz. Hint mihracesinin kızı Anarkali, halktan bir gence aşık olur. Babası vermeyince alır bohçasını kaçar. Çok geçmeden mihracenin askerleri bu iki genç aşığı yakalarlar. Mihrace kızını kaçıran genci ömür boyu hapse mahkum eder, kızını ise sarayının avlusundaki duvara diri diri gömer. Çok geçmeden kızın gömülü olduğu duvarın yüzünde nar çiçekleri belirmeye başlar. Böyle bir hüzünlü Hint efsanesinden esinlenmiş Fevzi Halıcı. Anarkali nar çiçeği demek ve bu güzel eseri şimdi sizlere seslendirelim. Şavkuması sana doğru yolların, sana doğru denizlerin çağrısı, çırıl çırıl ötelerde bir güzel, günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim.

Evet, bu güzel şarkımızı da bitirdikten sonra şimdi bir makam değişikliği yapalım. Hicaz makamına geçiyoruz. Bir taksimimiz var mı acaba? Buyurun, Murat Süngün'ün güzel bir taksimini alalım ve Muzaffer İlkar'ın bir eserini seslendirelim. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden.

Bu güzel eseri ve eserin önündeki bu güzel taksimi hakikaten hafızalarımız hiç unutmayacak Murat Süngü. Sen bu ülke için çok büyük değersin. Şimdi Metin Eryüreğin bir şarkısı. Kayboldum kaybolan yıllar içinde.

Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Şimdi Yeşilçam filmlerini düşünelim. Biliyorsunuz hepimizin belleğine kazınmıştır o filmler, o güzelim filmler. Siyah beyaz hüzünler, renkli mutluluklar. Evet, zaten hayat da bir film değil midir? Şimdi o müziklerden biri Suat Sayın'ın bir eseri. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar?

Şimdi Müzeyyen Senar'ın güzel sesiyle Feraye'yi dinleyeceğiz ve bu akşamki şiirimiz Kış Bahçeleri. Faruk Nafiz Çamlıbel'in bir şiiri. Gerimize doğru gidiyoruz.

Dinmiş denizin şarkısı, rüzgar uyumakta. Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaldı. Körfez düşünür, Kanlıca mahzundur uzakta. Mazi gibi sislenmiş Emirgan çınar altı. Can verdi kışın sunduğu taslarla zehirden. Her gonca kızıl bir gül açarken yolumuzda, üstündeki son dallar ağarmış diye birden, pas tuttu nihayet suların rengi havuzda. Yerlerde gezen hatıralar var korulukta. Yapraklar atılmış nice mektuplara eştir. Mehtaba çalan sapsarı benziyle ufukta, binlerce dalın verdiği tek meyve güneştir. İçlenme tabiattaki yekpare kederden, yaz tutma dağılmış diye kuşlarla çiçekler. Onlar dönecektir yine gittikleri yerden, onlarla giden günlerimiz dönmeyecektir.

Evet efendim. Şimdi buraya benim güzel kızım Berna Anter'i davet etmek istiyorum. Ve bir düet seslendireceğiz size onunla beraber. Benim gelinim olacak herhalde, değil mi? Evet, bugünlük gelinim olacak. Bir düet, söylediğim gibi. Düetler, diyalog içeren eserler, özellikle yazılmış düetler var müziğimizde. Onlardan biri, gelin kaynana düeti.

0: Berna'cığım çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Gerçekten sesine sağlık ama ne cevherler varmış onu da görmüş olduk. İnşallah önümüzdeki programlarda tekrar birlikte olacağız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bu eğlenceli ve güzel kantodan sonra ben tekrar piyanonun yanına gideyim. Sevgili Şevket Aşıkuzu'nun ve birlikte bir eser seslendirelim. Ayrılık diyelim.

Dramalı Hasan'ın bir eseriyle bu akşamki programımıza veda ediyoruz. Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin? Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

acayip oldum sensiz kalınca. Verdiğin sözler nerelerde kaldı? Yüreğim sarhoş, aklım boşluklarda. Böylesine aldatmayı hak etmedin.

İstanbul Yeşilköy'de doğdum. 1975 yılında. Mutlu bir çocukluğum oldu denebilir aslında. Ve yeşillikler içerisinde, Yeşilköy'ün isminden de anlaşıldığı gibi. O zamanın İstanbul'u çok farklıydı tabii. Şimdiki kadar yüksek bir nüfus olmadığı için. Mahalleler arası ya da işte sokaklar arası çocuklar birbirleriyle oyunlar oynayabilirdi. Şimdi ancak kitaplarda var böyle şeyler. Güzel bir çocukluğum oldu diyebiliriz. Babam tabii bir keman sanatçısı olduğu için, Mehmet Sait Suna, konservatuvarda da öğretim görevlisiydi. Ve aynı zamanda Münir Nurettin

0: Selçuk'la da çalışmış. Çok önemli bir keman üstadıydı. O tabii sürekli evde keman çalınca, enstrümanlara karşı ilgisi olunca diğer enstrümanlar da çokça evde bulunurdu. Haliyle özenmemek imkansızdı o zaman çocuk yaşta. Ben de, erkek kardeşim Selçuk da, ikimiz de babamızın teşvikiyle aslında müzisyen olduk. Ya şimdi tabii 11-12 yaşıma kadar sözlü müzik dinlemedim. Konservatuvar öğrencisi de olduğum için aynı zamanda daha çok klasik müzik dinledim hep. Ama ondan sonra tabii yaşımın da belki gereği, teenage yaşlara da gelince sözler insanın hoşuna gitmeye başlıyor şarkılarda. İşte 80'lerin sonuna tekabül etsek o zaman da kim vardı? Çok güzel şarkı sözleri yazan Kayahan vardı. Sezen Aksu şarkıları vardı. Ve Yeni Türkü vardı benim için. Yeni Türkü'nün özelliği, kendileri söz yazmıyordu ama büyük şairlerin şiirlerini besteliyorlardı. Can Yücel gibi, Ahmet Erhan gibi, Murat Anmungan gibi. Ben şiire çok meraklı oldum sonra. Bunları dinleyince ve okuyunca çok fazla şair okumaya başladım. İşte Ahmet Arif gibi, Atilla İlhan gibi, yani Özdemir Asaf gibi, tabii ki Nazım Hikmet gibi bir sürü şiiri ve şiir günlerini kaçırmaz oldum açıkçası. Böyle o zamanlar gençlik biraz farklı şeylere ilgiliydi diyelim. Şiir günleri yapardı gençler ve bir araya gelinip böyle şiir okurdu herkes birbirine filan. Aslında bir gerçekten geliştiren şeylerdi diye düşünüyorum birçok anlamda. Hem düşünce hem bakış olarak insanı gerçekten ilerleten ve geliştiren şeylerdi bence. Bunun dışında Saint-Benoît Frans Koleji'nde okuyordum bir yandan. O zaman çok teşvik eden Milliyet'in lise arası, Milliyet Gazetesi'nin lise arası müzik yarışması vardı. Ben de okulumu temsilen besteler yazmaya başladım. Önce tabii şiir meraklısı olduğum için şair besteleyerek. Mesela ilk bestelediğim şarkı Cahit Külebi şiiridir. Ve de Milliyet Gazetesi'nin yarışmasında da beste birincisi olmuştum. Senin ellerin öyle narin, bulutlar gibi yüzsün varsın. Takıp pençeni yüreğime baştan başa yırtarsın demiş şair. Çok hoşuma gitmişti bunu böyle okuyunca. Bestelemiştim ben de. Biraz böyle aslında şarkı yazma teşviki yarışmalarla oldu diyebiliriz benim için.
1: 90'lar furyasının, yani pop müzik içerisinde genç isimlerin çıkışının daha ilk yıllarıydı. 1993 yılıydı. Bir pop müzik yarışması yapıldı. Genç yeteneklerin yarıştığı bir yarışmaydı. Ve o yarışmada birinci olarak Ansızın Çektin Gittin adlı şarkısıyla bütün dikkatleri üzerine çekti. Gerçekten ben de izlemiştim o yarışmayı. Herkesin ekran başında soluk soluğa izlediği ve yarışmanın sonucundan çok memnun kaldığı bir yarışmaydı. Çünkü gerçekten çok güzel bir şarkıydı. Suat Suna kendi bestesini keman çalarak söylüyordu üstelik. Gencecik bir yetenekti. Üstelik de o yarışmada Suat Suna sadece birinci olmamıştı. İkinci ve dördüncü de olmuştu. Çünkü finalde üç şarkısıyla birden yarışıyordu. Bu da onun ne kadar sağlam bir müzisyen olduğunu gösteriyordu aslında. Şarkılarının ne kadar iyi olduğunu gösteriyordu. Çünkü öncesinde de 1992 yılında Beyaz Güvercin yarışmasında, Altın Güvercin'in devamı niteliğindeki Beyaz Güvercin yarışmasında ikinci olmuştu. Ama o çok ses getirmemişti geniş kitlelerce canlı yayında ekranda izlenmediği için. Velhasıl pop show yarışması Suat Suna'ya büyük bir tanınırlık getirdi ve ondan sonrası da geldi zaten. Gel.

Tabii tartışmasız yani bu az önce de söylediğim gibi yarışmaların çok büyük rolü var. Hatta şu anki gençler için çok üzgünüm hevesli şarkı yazmaya hevesli gençler için. Çünkü bizim bir challenge'ımız vardı o zaman. Yani lise arası müzik yarışmaları

0: gerçekten çok önemliydi. Ve buralarda başarılı olmak, daha sonrasında işte mesela bir özel televizyon kanalının şarkı yarışması yapması, ki bu müzik yarışmaları daha sonra biliyorsunuz magazin yarışmalarına dönüştü. Yani artık şarkı beste üzerine değil de şarkıcılık üzerine değil de daha çok kim daha çok gündem oluyor falan gibi bir takım magazin programlarına dönüştü. İşte popstar falan kategorisindeki şeylerle. Benim zamanımdakilerse çok farklıydı. Yani Pop Show 93 yarışmasında rahmetli ve değerli müzisyen abimiz Timur Selçuk'un şefliğinde 40 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde biz kendi şarkılarımızı söylüyorduk finale kalan 10 eserde. Ve gerçekten hem çok heyecan verici hem de çok motive ediciydi. Böyle olunca zaten iyi bir şey yapmak için daha iyisini nasıl yaparım falan gibi bir mücadelenin içine giriyorsun. Ben çok tetikleyici olduğunu düşünüyorum. Yani o zaman bir albüm yapsam da çok ünlü olsam da falan filan dan çok yani Türkiye'deki herkesten daha iyi şarkıyı ben nasıl yazarım gibi bir bakış aslında seni belki de daha iyi şeyler yapmaya yönlendiriyor. En azından motivasyon lazım her şeyde olduğu gibi mutlaka. Enstrüman çalmak da böyle bir şey. Yani çok iyi çalan birini görürsün veya dinlersin. Çok iyi bir şey duyar, bir numara yapar. Yani bir hareketli bir şey yapar. Teknik gösterisi sergiler. Sen ona bakarsın, ya bunu ben de yapsam dersin. Nasıl yapayım acaba? Nasıl yapılır ya bu filan dersin. Durdurur. Bizim zamanımızda tabii beta kasetler vardı. Kaseti durdurup geri alıp, bakıp tekrar geri alıp filan böyleydi. Şimdi artık gençlerin çok büyük şansı var. Ellerinin altında dünyanın en iyi müzisyenleri ders veriyor YouTube'da vesaire. Yani çok büyük şans gerçekten. Biz o zaman çalışmak istediğimiz bir eserin notasını bulmak için işte ailemizin dostlarından, yurt dışında yaşayan dostlarından filan ricalarda bulunurduk. Şimdi her şey herkesin elinin altında. Yani şu anda doğmak bir müzisyen olmak için çok çok daha uygun aslında. Her türlü imkan var. Enstrümanımız bile yoktu doğru düzgün. Bulamıyorduk. İthal enstrümanlar 80'li yılların sonuna kadar filan o zaman Türkiye'ye bir ithalat yasakları vardı hatırlarsınız. Çok kolay değildi yani bazı şeyleri bulmak. 90'lı yıllardan sonra biraz bazı şeyleri edinmeye başladık. Ses kayıt stüdyolarımız da aynı şekilde. Doğru düzgün alet edevat getirtilemediği için yurt dışından uluslararası standartta kayıt falan yapamıyorduk yani mesela. 90'lı yılların başında başladı o serbestlik. Özel kanalların da hızlıca artışıyla aslında. Hepsi birbirine paraleldir. Yani ben tek kanal dönemi çocuğuyum. TRT 2 açıldığında ne kadar heyecanlanmıştık mesela. İkinci bir kanalımız oldu falan diye. Sonra birbiri ardına özel kanallar açıldı. Ama tabii kimse şunu sorgulamadı. Bu kadar yönetmen, bu kadar kameraman, bu kadar televizyon programcısı, bu kadar ışıkçı vesaire var mıydı ki elde bu kadar kanal açıldı? Yani belki hiç tecrübesi olmayan insanlar program yapımcısı olmak zorunda kaldı. Tıpkı bizim müzik dünyasında yaşadığımız gibi. Yani birdenbire önüne geçilmez bir şekilde 90'ların başında özellikle üst üste star isimler ortaya çıkmaya başladı. Ben de onlardan biriyim açıkçası. Ve bu kadar çok müzik yapımcısı mı vardı? Bu kadar çok stüdyo mu vardı? Bunların hepsine eşlik edecek müzisyen mi vardı? Ya da bu star olma aşamasında yani tanınma noktasında manage edebileceğimiz, bizi yönlendirecek bir menajer mi vardı? Bir organizatör mü vardı? Neyi doğru yapacağımızı bize anlatabilen? Her şeyin eksikliği zaten maksimum düzeydeydi. Deneme yanılma yöntemiyle bulduk. Kimisi bulamadı, kimisi biraz daha iyi yaptı bunu, yolunu daha iyi çizdi. Kimi hala bu işte devam edebiliyor bu sayede. Çoğu da maalesef yok olup gitti.
1: Şimdi bugün artık genç müzisyenlerin birçoğu kendi bestelerini kendisi yapıyorlar, kendi şarkılarını yazıyorlar. Ama 90'lı yıllarda bunu yapan çok az genç yetenek vardı. Ve Suat Sun'a müzik eğitimi de olduğu için ve kendi şarkılarını da yazdığı için farklı bir yerde konumlanıyordu aslında. Çünkü birçok genç yeteneğe işte önemli isimler, kıdemli isimler prodüksiyon yapıyordu ve başkalarının bestelerini, başkalarının şarkılarını söylüyorlardı. Ama Suat Sun'a başından itibaren, daha onu ilk tanıdığımız günlerden itibaren hep kendi bestelerini söyledi. Bu da onun

0: ayrıcalıklı bir yerde durmasına ve kalıcı olmasına fayda sağladı.
1: Şimdi tabii ben dediğim gibi bir müzisyenim her şeyden önce. Yani evet, Suat Suna markası var 1993'ten beri, doğru. Ve ben bu markayı korumak için çok da uğraşıyorum. Mücadelesini veriyorum. Bu sayede yıllardır benimle beraber büyüyen, sosyal medyada da şimdi bana son derece onore eden mesajlar yazan insanlarla beraber bir yolda yürüyoruz beraber. Bu çok önemli bir şey. Ama bunun yanı sıra ben bir müzisyenim yani. Ben enstrüman çalışan, profesyonel bir müzisyenim. Yani özellikle ana sazım kemanı tabii çok önem veriyorum. Ama onun dışında birkaç enstrümanı da ustalıkla çalan ve bunlar için çok vakit ve emek vermiş birisiyim. O yüzden bir defa bir müzisyen bakışıyla düşünmeye çalıştım hep. Tabii ki kariyerimin ilk başlarında, ilk albümümü yaptığımda çok küçüktüm, 17 yaşındaydım. Çok da büyük bir başarı gelince mutlaka bu işin ekonomik tarafı da insanın kafasını karıştırıyor. Özellikle kariyerinin başlarında. Belki çizmek istediğin yolu daha geç buluyorsun. İşte nasıl olur da daha çok satarım diye düşünmeye başlayınca. Bu tehlikeli bir süreçtir çünkü. Yani sadece satış odaklı veya ticaret odaklı düşünmemek lazım. Özellikle benim seviyemde bir müzisyen için. Ama belli bir zamandan sonra özellikle yaşta oturunca sektörün aslında ne hedeflediğini ve senin burada bir piyon değil daha çok vezir olman gerektiğini anlayınca kendini daha az kullandırtmaya başlıyorsun ve haliyle daha kafandakine uygun, daha olgun, daha doğru şeyler yapar hale geliyorsun. Bunun yanı sıra tabii benim mesleğin çok başında yaptığım şarkıların bugün hala ilgi görüyor olması, işte 2022 yılında bu düet albümümden çıkarttığım ilk klip olan şarkı Aramızda Uçurumlar mesela sevgili Fatma Turgut'la beraber söyledik. Yani şu anda benim ancak çocuğum olabilecek yaştaki gençlerin bile o kadar çok sevdiğini ve güzel şeyler yazdığını görünce ve ben bu şarkıyı bestelediğimde bundan 28 sene önceydi diye düşününce demek ki o zaman da doğru bir şeyler yapmışım aslında. Her zaman hatta bu Kayhan abinin en sevdiğim sözlerinden biridir. İyi bir şarkının zamanı yok derdi. Gerçekten de öyle.

Valla şimdi ben tabii kariyerim boyunca çok insanla albümünde de çalıştım. Birçok insana şarkı yazdım. 43 tane şarkı yazmışım diğer şarkıcılara. Birçok albümün içinde sadece besteci olarak değil, enstrüman çalarak da bulundum. Tabii ki herkes bilir beni yakından tanıyan. İşte Kayahan abiyle çok uzun süre bir baba oğul ilişkimiz oldu. Sadece müzikal açıdan değil, hayata dair de çok şey öğrendim diyebilirim. Çok dolu bir insandı. Onun da albümlerinde mesela çokça enstrüman çalmışlığım var. Keman, perküsyon, gitar, bir sürü enstrüman çalmışlığım var birçok şarkısında. Yani ben daha çok mesela birine şarkı yazarken onun ses aralığını düşünürüm. Yani bu nasıl bir şarkıcı diye bakarım. Kariyerinde daha önce ne yapmış? Nasıl bir şarkı yazsak bu şarkıcıya bir katkıda bulunur Rus ekstra olarak. Böyle düşünürüm. Ses rengine bakarım. İşte geniş bir ses aralığı mı var, daha dar bir ses aralığı mı var? Nasıl bir renkte, işte müzik terminolojilerini kullanmamaya çalışıyorum. Yani alto mu, soprano mu diyelim mesela, ince mi, kalın mı? Hangi tonlarda ne yapmamız lazım? Ve de kariyerine de bakarak sadece melodik olarak düşünmeyelim. Kelimelerle de ne söylersek ona yakıştırırız filan gibi, böyle bir hakikaten çeşitli parametreleri var bu işin. Yani oturup da böyle şimdi Işın Karaca

Benden bir şarkı istediğinde hadi oturayım da ben bir şarkı yazayım diye değil. Işığının ses rengi ne, hangi aralıklarda şarkı söylüyor, daha önce neler söylemiş, farklı bir şey ne yapabiliriz onun kariyeri için. Ne söylersek söylem olarak çok kontrast kalmayız falan gibi bir sürü parametre var. Sonra stüdyoda da işte nasıl şarkı söyleyeceğine kadar karışmalar var falan. Tabii zorlu bir yolculuk. Bilinçli yapmak bu işi gerçekten zorlu. Ha, yani biliyorum ki şu an gençler, özellikle yeni jenerasyon arkadaşlar çok da kolay başardıklarını düşünüyorlar ama bu işin kalıcı olması için esasında kural belli. Yani o değişmez. Yoksa bir şeyi kısa vadede başarmak çok zor değil belki. Önemli olan yaptığın işi sürdürebilmek. Onun için de bilmek gerekiyor. Araştırmak gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Ve tabii ki doğru kişiye doğru müziği yapmak gerekiyor. Doğru zamanda. Dediğim gibi ben daha düşüncelerle olaylara yaklaşan biriyim. Bana göre benim seviyemde bir müzisyene her zaman ilham gelmeli zaten. Yani ilham konusundan dem vuracaksak. Yani sürekli bir melodi üretebilme potansiyelimiz olmalı zaten yani.

Kayhan abiyle çok fazla anımız var. Yani mesela hep sahnede de anlattığım benim Oğul 50 şarkımın sözlerini yazdığında ki hikayeyi anlatabilirim. Ben şarkıyı bambaşka sözlerle yazmıştım. Sonra ilk dinlediğinde çok hoşuna gitti. Ya dedi bunun melodisi çok güzel. Ama dedi kafamda bir konsept var. Ve bu şarkıyı dedi bir masala çevirelim gel dedi. Nasıl yani dedim ben de. İşte dedi bir masal anlatalım dedi. Bir kızın hikayesini anlatalım dedi. Ve bambaşka bir senaryo olsun. Dedim hiç aklıma gelmedi böyle bir şey ama nasıl olur acaba dedim. Bir de şarkıyı da çok sevmiştim. Bazen öyle olur. Birçok şarkı yazarsın ama bazısından bir şey olacağını hissedersin. Dedim ki ya hani nereden çıktı abi şimdi dedim. Bu bozmaz mıyız işi filan. Ondan sonra dedi ki sen bana güven dedi. Bak değişik bir şey olacak. Birkaç gün sonra da aradı. Böyle 3 sayfa filan sözü vardır şarkının. Çok uzun. Bir masal anlatıyor işte. Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış. Saçlarını rüzgar okşar tararmış. Filan diye başlayan uzun uzun bir anlatım. Şapkası kırmızı, gözleri mavi. Üstünden düşmezmiş mor bir entari filan. Bir de çok şiirseldir. Dedim abi bu çok güzel de dedim bizim kafamızdaki konseptten çok uzak değil mi? Mesela nakaratı yok dedim. Yani insanlar nereyi tek tekrar edecek? Neresini söyleyecekler filan. O da dedi ki bak dedi çok güzel bir melodisi var şarkının dedi. Bu aradaki melodiyi lallara diye söyleyeceksin dedi ve herkes onu tekrar edecek dedi. Aslında ben severim böyle riskleri. Yani çünkü Oğul 50 döneminin yenilikçi şarkısıydı. Melodileri de biraz böyle Kuzey İngiltere yani biraz İskoç, biraz İrlanda gibi filan melodilerdir. Aslında onların da bizim Karadeniz bölgemizle tarihi birliktelikleri var. Neyse o melodiler de çok mesela radikaldi. Kemanla çaldığım melodiler. Alışılmadık şeylerdi. Şarkının sözleri de çok iddialı ve çok radikaldi bence. Bir masal anlattığı için. Ama ben seviyorum böyle radikal şeyleri yapmayı. Yani herkesin birbirine benzer şeyler ürettiği bu dönemde aykırı olmak lazım ki bu kadar keşmekeşin, bu kadar karambol ortamın ve bu kadar yani çok sesliliğin içerisinde fark edilmen mümkün olsun. Oğul 50'nin de hikayesi öyledir. Ondan sonra tabii onun dediği doğru çıktı. Herkes çok sevdi şarkıyı. O yazın en sevilen şarkılarından biri oldu 2002 yazının. Hala da sahnede aynen onun dediği gibi lallara, lallara diyorum. Herkes benimle beraber söylüyor. Haklı çıkmıştı yani.

0: 90'lar imaj çağıydı bir taraftan da. 90'lı yıllarda tanıdığımız bütün genç yıldızlar farklı farklı imajlarla çıktılar karşımıza. Ama Suat Sunay'a baktığınız zaman hep kendisi gibi oldu. Yani onun imajı aslında kendisi gibi olmaktı. Hep öyle kaldı. Bugün de hala öyle. 90'larda nasıl tanıyorsak hala öyle. Bence bu da Suat Sunay isminin altına özellikle yazılması gereken en önemli özelliklerinden birisi.
1: Ben bunu zaman zaman üniversitelerde falan da panellere gittiğimde anlatıyorum. Müzik sektörünün sanayileşme süreci var ki bu bizim ülkemizde diğer ülkelere göre çok gecikmiş bir maalesef sektör diyelim. Çünkü bu iş böyle un kapanında elden satış noktasında ilkel seviyedeyken sektörleşme ve yapımcıların uluslararası standarda gelmesi şunun şurasında en fazla 15-20 yıldır yani. Ondan önceki bakış, hareket, demin az önceki cevabımda söylediğim gibi bir sanatçıyı nasıl var edersin, nasıl kariyer planlamasını yaparsın, onun işte menajerliğinden, organizatörlüğüne kadar elinde bir değer varsa bunu nasıl daha yukarıya taşırsın veya uluslararası platforma taşırsın diye baktığımızda dünden bugüne değişen bir şey fazlaca yok aslında. Mesela bizim ülkemizden neden uluslararası boyutta bir pazarlama olamadı? Hiçbir zaman olamadı. Tamam tabii ki dünya müzik sektörünü İngiltere ve Amerika'nın yönettiğini hepimiz biliyoruz ama hiç mi müzisyenimiz, hiç mi şarkıcımız yoktu dünyaya açılabilecek, en azından kendinden bahsettirebilecek? Bir iki münferit olayı saymıyorum yani. Onları açıkçası oldu saymıyorum. Kısacası ben müzik sektörünün hala emekleme döneminde olduğunu düşünüyorum. Hele bu sert geçişten sonra internet çağındaki, yani bu artık materyal olarak müziğin satılamadığı kaset veya CD gibi elimizle alışveriş yapmadığımız bir noktaya gelmiş müzik sektöründe tamamen bedava kullanıma açık bir sektör oluşumunda Türkiye'de daha yani yapacak çok şey var bu yolları geçmek için. Uluslararası standartta müzisyenler yaptıklarının karşılığını biraz daha bizden fazla aldılar her zaman ama bu özellikle internetten MP3 indirme veya dinleme noktasında hakikaten biz çok gerideyiz şu anda maalesef. Beni dinleyen bütün TRT Müzik'teki benim dinleyicilerime veya beni ilk defa dinleyen müzik severlere şunu söylemek istiyorum. Her konuda olduğu gibi müzikte de kendimizi, müzik dinlemede de, müzik yapmada da kendimizi geliştirmemiz lazım. Daha iyisini nasıl dinleriz, nasıl buluruz? Hep bunun peşinde olalım. İyi müzikle kalalım. Öyle söyleyeyim.

Yeni bir bölümden herkese merhaba. Az önce sizlere Yalancı Dünya adlı bestemi seslendirdik. Şimdi sizleri biraz daha uzağa götüreceğiz. Biraz daha Latin ezgileriyle buluşturmak istiyoruz. Ve biz bize müzik yapmaya devam ediyoruz.

0: Nedim abi hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ne güzel. Ya eserlerin zaten nasıl anlatayım, hepsi seçmece. Bu az önce çaldığımız parçanın ismi neydi?
1: Balkan Blues.
0: Balkan Blues, evet. Zaten sen bu sentezlerin çok meşhur. festivallerde de zaten hep bunu yapıyorsun. Balkan evet. müziğiyle Türk müziği, Türk müziğiyle caz.
1: Evet. Evet.
0: Acayip güzel böyle bir kan dolaşımın var müzikal. Bunu da çok güzel bir şekilde insanlara da geçiriyorsun. Bizim müzisyenleri de harekete geçiriyorsun. Tabii ayrıca da hani programımızda seni gördüğümüz için çok mutluyuz. Bu sentezlerini gerçekten ben şahsi olarak çok seviyorum. Evet. Tekrar eline, yüreğine, duyguna
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim.
0: Neler yapıyorsun? Neler yaptın?
1: Beste yapıyorum bazen. İşte yazıyorum. Hala mesela kendim için bir proje olmasa da eski arşivleri karıştırıyorum. İşte eski şeyleri dinliyorum. Bazen Türk müziği eski fasılları dinliyorum şeyler. Yani hiç kopmuyorum o esas bazdan. Onları da devam ettiriyorum. Hı hı. Unutmamak için bazen. Bazen de sevdiğim için. Onun haricinde işte müzik, spor, korolara gitmek, işte gezmek falan bunları da seviyorum tabii.
0: Evet, zaten her zaman kitap sosyal okuma. Bir insandın. Evet. Peki böyle yeni bir albüm çalışması var mı planda?
1: Yeni bir albüm çalışması bazen düşünüyorum, bazen de düşünmüyorum.
0: Çünkü bir ara yani, çok sık yapıyordun onu.
1: Evet.
0: Bundan sonra zaten iki tane
1: CD,
0: proje beraber var zaten bizim.
1: CD yapmak yani insanlar için olduğu için ben biraz böyle daha şeyler kendine özel şeyler çalmayı sevdiğim için herkese hitap etmeyebilir diye. Çok da böyle insanların sevdiği repertuara biraz karşıyımdır.
0: Şimdi hep böyle müzik diyoruz da tabii müzisyenlerin hayatı hep bir göçten ibaret. Sonuçta hep bir gidiyoruz. Sen tanıdığımdan beri Nedim Fransa'da,
1: çok gezdim,
0: Belçika'da,
1: tabii.
0: orada, burada. Ben de aynı şekilde.
1: Aynen.
0: Bunların duygusuna kapılıyoruz ve besteler yapıyoruz.
1: Tabii.
0: Ben de bir tane beste yaptım. Bu bestenin adı da Zozan.
1: Bir dinlesek onu.
0: Bu Zozan, Rusya'nın köylerinden böyle orada bir Müslüman aile Kars'a göç ediş hikayesi.
1: Evet.
0: Onu çalmak istiyorum.
1: Evet, çok güzel.
0: Çok da mutlu olurum. Senin gibi bir ustada bu şarkıyı çalacağım için.
1: Sağ ol. Dinleyeceğim.
0: O zaman müzik diyelim.
1: Aynen.
0: Biz bize diyelim, Zozan diyelim.
1: Evet.

0: Nedim abi, beğendin mi Zozan'ı?
1: Süper. Çok güzel.
0: Hissettin mi o duyguyu yani?
1: Hissettim.
0: Böyle Kars'a giden o göçü?
1: Tabii tabii. Çok güzel parça.
0: Kesin şimdi, senin besten vardır buna benzer.
1: Buna benzer bir tane. Şöyle oldu. Bunun akabinde de bunu çalarsak hani biraz uzak yol ama böyle bir voyage gibi olacak. Hani gezi gibi olacak. İskoç tarafı. Yani Karslardan İskoçlara.
0: Tamam.
1: O yani. İskoç Horo diye bir beste var.
0: Yani işin içerisinde Balkanlar da var yani.
1: Hepsi giriyor. Biraz caz da koyuyoruz oraya.
0: O zaman ne diyelim? İskoç Horo diyelim.
1: İskoç Horo.
0: Hadi müzik. Hadi.

0: Edim abi, eline sağlık, gönlüne
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten de İskoç koro olmuş ama işin içerisinde Balkanlar da var, biraz caz da var, füzyon var.
1: Evet, evet.
0: Nasıl da çocukları beğendin
1: biraz bizi? Biraz müsait, çok güzel çaldılar hepsi. Hepsi çok
0: hepsi
1: iyi.
0: Hepsi böyle biz bizenin gerçekten çok önemli müzisyenleri. Aynen. Elinize sağlık aynen. Arkadaşlar.
1: Zaten zevkle çalıyorum onlarla.
0: Sağ ol, sağ ol.
1: Bu içinde hani biraz müsait.

0: Evet, ritim de hep aynı gittiği için Balkanlar, blues, işte biraz caz dediğin gibi güzel şeyler yaptık.
1: Evet, güzel. Yani böyle şimdi tabii armonik yapıları çok müsait olduğu için bir de tabii biz müzisyenlerin sınırları olmadığı zaman müziği istediğimiz alana
0: Aynen.
1: çekebiliyoruz.
0: Böyle bir özellik var.
1: Bir de senin zaten bir tane sözün var. Müzik kime aittir?
0: Evet.
1: Ne diyorsun o konuyla ilgili? Hani müzik kime aittir gerçekten?
0: Yani
1: Neden? Çok iddialı
0: bunu
1: bir
0: birçok cevap verilebilir buna. Bir tane mesela insan 60 sene ülkesinde kalır, ülkesinin müziğini çalmaya çalışıyor ama ben bir kere duyarım Afrika müziğini, bir kere de çalarım. Mesela böyle bir yaklaşım var. Ama onun için müzik, bu bizim müziğimiz, bu bilmemlerin müziği, Bulgaristan diyor benim müziği, Yunanistan o onların değil benim diyor, Türk diyor yok benim değil işte falan. Bunlara gerek yok. Müzik kime ait?
1: Sen
0: Müzik
1: aslında çok iyi
0: çalana,
1: bir
0: ruhu
1: müzik,
0: verene ait.
1: şimdi müzik aktörü deniyor buna herhalde, değil mi? Müziğin aktörü yani.
0: Tamam.
1: Bazı aktörler vardır ya mesela hiç böyle şey metini almadan o an
0: Yani
1: senaryoyu oynuyordur
0: tabii
1: yani.
0: tabii.
1: O da işte Allah
0: Biraz
1: vermesi
0: da
1: diyelim
0: vücut
1: sana.
0: dili falan da önemli
1: Tabii,
0: yani onu
1: kesinlikle. Peki
0: yakıştırmak.
1: şimdiki durağımız ne olsun?
0: Romanya yapalım bir tane.
1: Tamam.
0: Sonra da başka bakarız.
1: Hız yani, biraz
0: Evet,
1: gaz
0: evet,
1: diyorsun.
0: evet.
1: Peki.

0: Eline sağlık.
1: Sağ olun efendim.
0: Duygu'na sağlık, Duygu'na sağlık. Gerçekten bizleri Romanya'ya kadar götürdün.
2: Teşekkür ederim.
0: Programıma geldiğin için ayrıca çok çok teşekkür etmek istiyorum.
2: Çok büyük zevkti, sağ olun.
0: Güzel bir performans oldu. Aynen. Orkestradaki tüm dostlarımın da eline yüreğine sağlık.
2: Sağ olsun.
0: Dinleyen, izleyen herkese de ayrıca efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim programımız yavaş yavaş maalesef burada sona geldi.
2: Ne yazık.
0: İnşallah başka bir performansa tekrar seni ağırlamak isteriz.
2: Her zaman. Evet.
0: Daha farklı yolculuklara seninle beraber çıkmak isteriz.
2: Çok iyi olur, ben de isterim.
0: Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Gönlüne sağlık.
2: Ben de.
0: Efendim başka bir performansta Biz Bize adlı programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Son bir parçayla veda edelim mi?
2: Tabii.
0: O zaman edelim.

0: Finalde bir girdim. Ben de söyledime getirdim lafı.
1: Sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam da yine beraberiz. Bu akşam yine güzel bir türküyle açtık. Ben çok severim bu türküyü. Güzel bir repertuar söyleyeceğiz yine ben ve arkadaşlarım. Ama tabii çok özel, kıymetli bir konuğum var.
0: Estağfurullah.
1: Oyuncu, hem tiyatrocu, hem sinemada, her yerde görüyorsunuz, hem komedyen de diyebiliriz. Önder Açıkbaş kardeşim bugün
0: Sağ
1: konuğum.
0: olun.
1: Hoş geldin Önder.
0: Hoş buldum Yavuz abim.
1: Nasılsın
0: Büyülü bir
1: üstad?
0: dünyanın içindeyim. Abilerime de sonsuz hürmetlerimi iletiyorum. Çok güzeldi. Program başlamadan önce herkes sana çok soru sordu. Kimse bana bir şey sormadı. Boynum bükük kaldı. Ama çok havalı gerçekten. Hiç kolay değil. Ben hayatımda ilk defa böyle profesyonel bir şeyin içindeyim. Yani sevgili izleyicilerimiz lütfen dediğime inanın. Program başlamadan önce böyle dantel nakşeder gibi santim santim ilerliyorlar parçayı bu kadar kusursuz söylemek için. Herkes sonsuz profesyonel. Hepsine sonsuz tebriklerimi sunuyorum. Ondan ziyade tabii Türkiye'de böyle programlara çok ihtiyaç var. Ben türkü aşığı biriyim. Repertuarım çok geniş değil Yavuz abi ama rahmetli babam mesela Kara Tren'i çok severdi. Hatırım için bugün onu söyleyeceğiz. Bu tür programların insanlara neşe verdiğini düşünüyorum. O yüzden iyi ki böyle bir program yapıyorsun diyorum sana.
1: Evet. 6 yaşından beri ailenle beraber Türkiye'ye dönmüşsün. Nereden döndün?
0: Almanya'da doğdum ben
1: Almanya'da
0: Yavuz abi.
1: doğdun, değil mi?
0: Ben Almanya'da doğdum. 6 yaşında rahmetli babamla anam, ömrü uzun olsun, Türkiye'ye döndük. Sonra işte Beşiktaş'ta oturduk dedemlere yakın. Sonra Bostancı'ya geldik. Kadıköy yakasında öyle orta halli bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Anam babam işçidir benim Almanya'da. Fabrika işçisiydi. Ben en
1: Babanı ne
0: küçükleriyim.
1: zaman kaybettin Önder?
0: Babam gideli 9. ayı 27 Şubat'ta yeni oldu. Ben
1: Yapma
0: babama
1: ya.
0: çok düşkün bir adamdım. İşte
1: Ha.
0: BKM Mutfak'ta ilk kurucu tayfadanım ben. BKM'nin mutfak ekibinin. Orada uzun yıllar babamı anlattım. Babam çok tatlı bir adamdı. Mekanı cennet
1: Allah
0: olsun.
1: rahmet eylesin.
0: Allah razı olsun abi. Benim için de çok kıymetli bir insan. Herkesin babası çok kıymetli ama benim babam çok eğlenceli. Çok da naif bir adamdı. Hiçbir günden bir güne bizim evimizde babam kaynaklı bir sorun yaşanmadı yani. Öyle sakin, sessiz. Annem pek gürler benim. Annem böyle eser durur, eser durur. Babam hep onları böyle sakin olun derdi. Ben babamdan bir nasihat aldım. Benim babam çok pedagojik büyütülmüş bir adam değildi. İlkokul mezunu bir adamdı ama çok sakin ve naif bir ruhu vardı. Bana hep fazla zıplama oğlum derdi. Bu fazla zıplamayı abi ben her şeye adapte ederim. Yani hayatımda aşırılığa gidecek her yerde babamın o lafı gelir. Ben de nedense babamın o lafıyla çok böyle sakin
1: Repliğin de olmuştur hayatın boyunca.
0: oldu. Benim evimde buzdolabımın üstüne yazı yazılabiliyor. Öyle bir buzdolabı aldım ben. Tahta kalemiyle yazılıyor,
1: Evet.
0: siliniyor falan.
1: Evet,
0: Onun
1: bende de
0: üstünde de
1: var.
0: fazla zıplama oğlum yazar.
1: 98 yılında mı başladın profesyonel hayatına?
0: Abi ben
1: Yoksa daha mı eski?
0: yo yo işte 98 yılı falan tabii ikinci baharda Şener abiyle Türkan Hanım'ın o başrolünü oynadığı Eşsiz dizide ben Vakkas Garson'u oynayarak başladım.
1: Evet, biliyorum.
0: Ondan sonra işte BKM Mutfak başladı. 4,5-5 yıl orada çıktım. Sonra TV8'de işte Okan abiyle Disko
1: Bir Demet
0: Kralı'nda
1: Tiyatro da
0: partnerdim.
1: var galiba.
0: Tabii BKM'deyken
1: Tabii.
0: Bir Demet Tiyatro'da oynadım. Yeni Bir Demet Tiyatro'da. Hatta Yılmaz abinin partneri oldum ben. Mahallede işte Fehmi diye bir herifi oynadım. Ondan sonra da işte kendi filmlerimi yazmaya başladım. Şimdi Bilal'le beraber hep yekleri yapıyoruz. Çok da seviliyoruz. Özellikle dijital platformlarda hatırı sayılır bir başarıya sahibiz. Ondan ziyade işte kedi besliyorum, spor yapıyorum kız arkadaşımla. Yürüyüşler, koşmalar,
1: Kedi
0: hoplamalar, zıplamalar.
1: evde var mı?
0: Abi kedimiz evde yok.
1: Dışarıda.
0: Bahçede bizim
1: Ha,
0: 12 tane
1: bahçede.
0: yakın kedimiz var. Onların hepsinin özel beslenmesi, işte veteriner ihtiyacı olursa onlarla ilgilen falan
1: Ne
0: hayat
1: güzel.
0: akıyor, geçiyor be
1: Benim
0: abi.
1: evde iki kedi var. Bir erkek, bir dişi. Bir de köpeğim var.
0: Ah çok güzel.
1: Üçü bir anlaşıyorlar.
0: Abi bir annem onu söylüyor. Oğlum diyor bunlar eskiden birbirini yerdi diyor.
1: Bak,
0: Şimdi ne oldu bunlar? Hepsi dost
1: ilginç bir
0: oldular.
1: şey var birader. Mia, ilk dişi kedim siyah beyaz. O ilk yani Puik benim köpek ilk de. Sonra Mia geldi kedi, ilk kedim. Puik biliyorsun Kaptan Swing'in Mr. Bluff'ün köpeğidir. Çizgi roman okuyanlar bilir.
0: Ha ben bilmiyordum
1: Puik
0: abi öğrenmiş
1: özel
0: oldum.
1: bir isimdir yani.
0: Eyvallah.
1: Oradaki köpekle de aynı
0: Eyvallah.
1: çeşit benim köpek. Şimdi Mia geldikten sonra böyle bir hafta falan Böyle biraz hırlaştı. Pıhlar mıhlar şu bu falan. Sonra çok iyi anlaştılar.
0: Ya
1: Aradan
0: abi.
1: birader 2 yıl geçti. Eve Balım diye bir erkek kedi aldık. Şimdi son 1 yıldır anlatıyorum sana. Mia erkeği Puyik pek şey yapamadı. Mia ile çok oynaşıyorlar ya. Mia'nın biraz canı acıdı mı gidiyor o erkek kediyi bir kovalıyor benim Puyik.
0: Tabii kardeşi belliydi.
1: Tabii Mia'yı koruyor abi şu anda çok ilginç.
0: Abi hayvanlar dünyasında çok güzel bir güncelleme geldi. Kediler, köpekler, yunuslar, köpek balıkları herkes arkadaş oldu. Bir insanlar tam beceremedi şu
1: Arkada bir de
0: sorunsuz
1: kuşlarımız
0: geçim.
1: var birader şeyde
0: Muhabbet
1: martı
0: kuşu mu?
1: yok. Arka pencere böyle bir çatıya bakıyor bizim.
0: Ha.
1: O çatıda martılar geliyor. Biz her sabah onları
0: Onlar da
1: alıştırdık.
0: pandemide alıştılar Yavuz
1: Evet
0: abi yer
1: martı.
0: yüzeyine. Bizde de muhabbet kuşu besleme şeyi vardı. Almanya'dan beri en son artık dedim ki anneme çünkü öldüğünde kendimize gelemiyoruz abi. Yani ben en son muhabbet kuşumu veterine yetiştirirken dörtlüleri yakmışım korna. Ölme çiço, kurtaracağım seni falan. Çiçeği kurtaramadık. Cenazesi düzenlendi. Kazdım, gözyaşlarıyla koyduk. Abi insan atlatamıyor. Yani
1: Zor birader.
0: çok
1: Ben de
0: acayip.
1: benim çocukluğumdan beri annemin herhalde bir 10 kedisi olmuştur. Bizim evimizde hep kedi vardı.
0: Ben kedinin bereketine de inanırım Yavuz
1: Evet.
0: abi.
1: Evet aynen. Kedi çok farklı bir
0: Çok
1: hayvan.
0: başkadır abi.
1: Hani nankör mankör derler ama öyle değil. Hakkını yedirmez
0: Fazla
1: yani.
0: sırnaşma oğlum bana diyor ya. Yani hani öyle
1: Ya
0: fazla çektim,
1: öyle bir
0: ittim,
1: kendi evet
0: kattım.
1: böyle kendi
0: Bir
1: bir
0: koyuyor patiyi.
1: şeyi
0: Hop,
1: var.
0: tabii abi yani sınırları olan bir hayvan.
1: Aynen. Hatta annemin bir kedisi vardı. Hiç unutmuyorum. Böyle o 5:30 akşam iş çıkışını nasıl tutturuyordu ben anlamıyorum. 5:30'da 5:30'a kadar evde. 5:30'da birader gidiyordu otobüs durağına bir 200 metre yürüyordu. Otobüs durağında oturuyordu böyle sağa sola bakarak annem otobüsten iniyordu. Koşuyordu annemin omuzuna çıkıp eve
0: Abi işte
1: geliyordu.
0: bu
1: Böyle
0: çok
1: ilginç bir
0: öteki
1: şey
0: ya.
1: yani.
0: Ben şey zannettim. Akbil basıyor gidiyor, işe
1: Yok.
0: gidiyor, geliyor
1: Yok
0: falan.
1: abi, annemi bekliyordu her akşam.
0: Abi çok akıllılar. Çok
1: Biraz
0: akıllılar.
1: umursamaz gözüküyorlar ama hani
0: Bence çok
1: alakasız
0: hisliler.
1: her şeyi biliyorlar biliyor musunuz aslında? İsmini biliyor. Hani köpek gibi hemen ismine dönmüyor ama biliyor.
0: Ya
1: 3
0: çok
1: saniye geç dönüyor
0: bizde
1: ama.
0: bir Dilber var bahçede. Dilber gevşek, Dilber rahat, Dilber'in dünyamı. Dilber mama aç, mamayı yiyeceğine sev beni diyor. Yerlerde dönüyor. Allah'ım o sevgiden hayvan baygınlık geçirecek yani. Hepsinin farklı kimliği var abi.
1: Evet.
0: Tek ayak kardeşler var. Bunların hepsi tek ayak havada bekliyorlar. Dört kardeş. İşte Dilber var. Koca surat var. Depresyondaydı. Tüylerini koparıp atıyor. Onu iyileştirdik şimdi. Yeni yeni dokunmaya başladık. Koca surat. Soylu kedi alıyorlar. Ben soylu soysuz diye ayırmam hayvanı. Ama işte pet shop hayvanı bunlar. Avusturya dağ kedisi herhalde bizim koca surat. Kocaman hayvanı almışlar atmışlar sokağa. Hayvan da tabii adapte olamamış. O şimdi evde sıcak yuvada büyümüş. Sonra ne olmuş? Depresyona girmiş. Şimdi biz onunla uğraşıyoruz. Mamalarını da şey almam. Yavuz abi ucuz mama. En iyisini
1: Evet
0: yediriyorum.
1: evet.
0: Kısırlaştırılmış hayvanlar için.
1: Biz de öyleyiz. Benim çocukluğumda 1974 yılında annemle babamın böyle bir 10 aylık bir ayrılığı vardı. Biz geldik Ankara'dan. Annemle babam ayrıldılar. Ankara'da Halkalı diye böyle tek odalı bir tane salonu bir tane de odası var. Bir eve yerleştik birader. Babamın çok fazla kitabı vardı. Bir tane hayvanlar ansiklopedisi vardı tamam mı? O ansiklopediyi Oğuz kardeşim almış. Kitaplıktan aşırmış bir yanında getirdi onu. Şimdi lavaboya falan giderken birader o hayvanlar ansiklopedisini paylaşamıyorduk. Hayvanlarla ilgili çok bilgimiz var. Sürüngenler, akrep kaç yıl yaşar, ok kaç yıl yaşar hepsini biliriz biz kardeşimle tamam mı? Annemin bir hikayesini anlatacağım da. Bir gün yine böyle bir haylazlık yaptık falan. Babamız yok başımızda. Annem bizi böyle bir gri teneke leğenimiz vardı. Her pazar tuvalet dışarıdaydı
0: Ya evet. Kaynar
1: tuvaletin o deliğine
0: suyla.
1: koyardı gri tenekeli bizi yıkardı her pazar.
0: O su da hep
1: Bir gün
0: sıcaktı.
1: evet birader ya. Neyse yine lifi lifi sabunu kafamıza vura vura yıkadık Oğuz'la beni kardeşimle. Birdenbire böyle yıkarken bir soru sordu bize. Kartallar kaç yıl yaşar dedi. Biz Oğuz'da tabii hepimiz bir 45 yıl Yaşar dedik anneme. Hayır dedi. Böyle bir durdu yıkamayı kesti birader. Havluyu attı sırtımıza.

ki 45 yıl yaşamış kartal dedi, bir mağaraya gider dedi. 40, önce dedi kayalara vura vura o dedi yaşlanmış gagasını düşürür dedi.

0: dedi. 15 günde dedi yeni kanatları çıktıktan sonra bir 30 yıl yaşamak daha 25 yıl yaşamak için hayata kanat çırparlar dedi. Ama dedi bunu her kartal beceremez dedi. Yeni bir hayata 70 yıl yaşar kartallar dedi. Yeni hayata kanat çırparlar dedi. Neye bağladı bunu? Bak oğlum dedi artık dedi hayatınızda babanız yok dedi. Bu evin en büyüğü sensin,
1: Gaganızı
0: ana.
1: düşürün,
0: Bu yeni bir
1: tırnağınızı
0: hayat,
1: çıkarın.
0: evet bu yeni bir hayat. Bundan sonra haylazlık yok. Oturup dedi çalışacaksınız hem de okuyacaksınız. Biz ertesi gün sakız satmaya başlamıştık banyo trende Oğuz'la. Hikayeye bakar mısın abi? Kadının
1: Abi,
0: bağladığı yere bak.
1: ben bu anlattığın hikayeyi hiç unutmam.
0: İnanılmaz bir hikaye.
1: Eve gideceğim,
0: Yani
1: kafamı vuracağım duvarlara şeyde.
0: bu benim bir
1: Abi.
0: filmim var. Oradaki bir sahnem de aynı zamanda. Ben bunu çekeceğim bu sahneyi. Yani aynen böyle
1: Çok
0: anlattığın
1: güzel bir
0: gibi.
1: hikaye abi yani. Aslında bir hikaye değil, bilimsel bir gerçek.
0: Yani şimdi alıp
1: Ama insanın...
0: karşımıza nasihat etmedi, dövmedi, etmedi ama bu çocuklar neyle ilgileniyor? Hayvanları çok seviyorlar. Peki ben bu çocukların bu babasızlığını, bu haylazlıklarını nasıl önlemem gerekiyor dedi. Kadının zekasına bak. Hayvanlarla ilgili bir hikaye anlatıyor. Kartal hikayesini. Bu sizin yeni hayatınız diyor. Yoksa diyor
1: Çok
0: ölürsünüz diyor.
1: güzelmiş abi.
0: Çok ilginç değil mi?
1: Çok
0: Yani
1: özel abi.
0: rahmetle anıyorum annemi.
1: Allah rahmet eylesin,
0: Daha
1: mekanı
0: gerçekten
1: cennet olsun.
0: kahramanımızdır. Babam da Allah uzun ömür versin yaşıyor şu anda. Babam da asker kökenlidir. Biraz sert bir babadır.
1: E doğal.
0: Hadi babam için
1: Hadi, ömrü uzun olsun.
0: rahmetli annem için
1: Mekanı cennet olsun teyzemin.
0: bir türkü söyleyelim. Beraber sen de
1: Neyi söylüyoruz Yavuz abicim? Bende de var çünkü şey.
0: annem benim Alzheimer'dı. Önder. Yani son dönem en son beni unuttu. Yani artık çocuklarının tamamını unutmuştu. Torunlarını da unutmuştu. Ama benimle özel bir bağı vardı. Ozan olduğu için annem bu bağlamadan dolayı. En son beni unuttu. Şimdi benim annemin 1000'e yakın şiiri var. 170 tane çalınıp söylemiş türküsü var. Kendi besteleri, kendi sözleri. Bütün eserlerini unutmuştu birader. Çok
1: Ah.
0: çok ağlamıştım ben. Onu hissettiğim an. Yani bu aşama aşama ya bu hastalık. Anneme diyorum ki kendi kendime ya diyorum şuraya bak binlerce şeye imza atmış ve hiçbirini hatırlamıyor birader. Neyi hatırlıyor biliyor musun bir tek? En eski 7-8 yaşında dedemin söylediği bir türkü abi en eskiyi hatırlıyor işte.
1: Öyle oluyormuş zaten.
0: Akşam olur karanlığa kalırsını birader sürekli onu söyledi annem ya
1: Kaç
0: sürekli.
1: yaşında vefat
0: Anne hadi
1: etti?
0: 80. Anne hadi gel seninle bir türkü söyleyelim diyordum. Hep aynı türküyü söylüyordu. Akşam olur karanlığa kalırsın.
1: Hadi
0: Şimdi ben
1: söyleyelim
0: de
1: Yavuz
0: onu
1: abi.
0: anama okuyorum. Albümde de okudum zaten. Buyurun.

0: Ne büyük bir ayrıcalık ya. Yavuz abi seninle bunları yapabilmek.
1: Ne ya, ne kadar ya, ne hoş anı.
0: Bu ülkede
1: Anı
0: türküleri
1: abi.
0: bu kadar güzel söyleyen kaç insan var diye sorsan bir elin parmaklarını bulmaz
1: Ya da işte
0: rakamlar.
1: ne bileyim,
0: Söyleyelim.
1: anneden kalma.
0: Allah
1: Biraz
0: mekanını cennet etsin.
1: Allah vergisi. Amin.
0: Nurlar doluysun
1: Amin.
0: inşallah.
1: Amin.
0: Babacım da, anneniz de.
1: Hem babana hem anneme Allah rahmet eylesin.
0: Amin abi.
1: Mekanları cennet olsun. Üstad biraz senden konuşalım ya. Projelerini konuşabiliriz.
0: Vallahi Yavuz abi,
1: Çok
0: türküler o kadar güzel ki. Ben
1: öyle.
0: hatır için anlatayım.
1: Anlat
0: Şimdi
1: biraz
0: hep
1: ya.
0: Yekloto giriyor Yavuz abi. Bilal Kalyoncu ile beraber yaptık. Bilal yapımcımız bizim. Hep Yekloto tüm hep yeklerin içinde çok komik bir film oldu. Allah nasip ederse 1-1,5 ay sonra galasını yapacağız. Çok büyük başarı bekliyoruz. Tabii biz bu vizyona girene kadar yeni Hep Yeki ve Benim Öğretmen diye bir filmim vardı. Geçen yıl TRT filmle ortak yaptık bu filmi. Onun ikincisini yapacağız. Ben orada bir öğretmeni oynuyorum. Hikayesi de şu. Koyu Fenerbahçe taraftarı bir ilkokulu öğretmeni Trabzon'un Çaykara ilçesine tayin oluyor. Ve orada köy halkından Fenerbahçeliliğini gizliyor. Hikaye bu. Ben Trabzon'da öğrendim Fener'e karşı duyulan o ilginç duyguları. Şimdi bu film sevildi. Tabii de en çok izlenen filmlerden biri olmuş falan. Biz şimdi ikincisine giriyoruz. Ben TRT'yi çok sevdim. Yani buradayız diye söylemiyorum. Ben hayalimde hep böyle bir TRT yaratıyorum. Yıllardır gidip gelmiyoruz ya. İşte böyle hala o 80'lerdeki gibi falan kafamda tahayyül ederken bu öğretmen vasıtasıyla ben kanala gitmem gerekti. TRT'de işte bana program çekecekler. Öğretmen nasıldı efendim? Bir girdim. Ah, abi herkes genç. Bir Amerikan kanalı gibi olmuş.
1: Tabii.
0: Dekorlar, insanlar. Uçsuz bucaksız mizah yapabiliyoruz. Ben bambaşka tahayyül etmişim. Şimdi bu filmde de galiba partner olacağız. Olmasak da canı sağ olsun. Öğretmenin ikincisini yapacağız.
1: Öyle mi?
0: Bakalım nasıl olacak. Sonra da hep yek çekeceğim.
1: Beni mi düşünüyorsun filmde?
0: Abi
1: Var mı öyle bir
0: gücümüz
1: karakter?
0: kudretimiz yetse de Bilal'i arasanıza ya. Ben
1: Estağfurullah.
0: tamam diyeyim. Sen kabul
1: Oynarım
0: edersen
1: ya.
0: seve
1: Ben de
0: seve.
1: birader özledim ya. Bir de ben ekran 4 yıldır dizi yok. Bir ekrana dönmem lazım. En azından sinema filmi, yani sinemayı da çok severim.
0: Bizim filmler iyi gidiyor. Mutlaka biz yeni hep
1: Yapacağız.
0: yekte beraber olalım. Ben gurur
1: İnşallah.
0: duyarım abi.
1: İnşallah.
0: Keyifle de
1: Çok
0: oynarım.
1: sevinirim ben de.
0: Allah razı olsun. Ben çok isterim seninle karşılıklı oynamak.
1: Tiyatro yapıyor musun peki?
0: Ya Yavuz abi ben şeyde BKM Mutfak'ta sahneye çıktıklarımın dışında bir de onun evveliyatında işte çocuk tiyatrosu haricinde tiyatro yapmadım. Hayalimde hep sinema filmi yapan biri olmak üstüne kuruluydu. Sinema filminden karın doyar mıyı çok düşünürken Allah nasip etti işte kendi filmlerim. İşte şimdi filmlerden alabildiğim pay oranları yüksek olduğu için falan bu biçimde hayatımı idame ettirebiliyorum. Ben sinema filmi
1: Peki
0: yapma
1: hep
0: düşkünü
1: komedi mi
0: biriyim.
1: yapacaksın?
0: Bence ben hep komedi bir süre daha
1: Yapmalıyım.
0: yaparım. Yani TV8'de yaptığım ÖTV'yi de 5,5 yıl yaptım. Bitmesi gerektiği için bitirdim. Yoksa Acun abiler
1: Ha,
0: hiçbir şey
1: memnunlardı.
0: demedi diyor. Herkes çok memnun çünkü çok izleniyordu. Ama ben bir yerden sonra yaşım itibariyle o peruklar işte o girdiğim tipler, kadın kılıkları, erkekler bilmem neler. Şimdi biraz daha sinemaya ilgi duyuyorum. Bir yaştan sonra herhalde drama
1: Dram
0: yaparım.
1: çeker
0: Selçuk
1: misin?
0: Yöntem hep söyler bana Selçuk abi. Oğlum dram yap, dram yap diye. Ben şimdi komediden keyif alıyorum. Biraz da ihtisas sahibi oldum onda. Zamanı
1: Bir
0: gelince
1: de
0: belki drama da
1: ihtiyaç da
0: yaparım.
1: var. Şimdi sen bana dedin ya böyle programlara ihtiyaç var, müzik programlarına
0: Abi
1: var
0: öyle tabii.
1: gerçekten. Şeye de ihtiyaç var. Yani çevremiz çok şey, çok son 5 yıldır, son 3 yıldır çok kan döküldü üstad. Ukrayna Savaşı bir taraftan, Suriye bir taraftan, Irak bir taraftan
0: Dizilerin
1: böyle
0: dili de biraz sertleşti ya.
1: birazcık da o
0: O
1: da var. Doğru.
0: şeyler falan hani
1: Bir
0: anladınız.
1: denge yok şu anda. Böyle çok
0: Evet.
1: çok fazla dram, işte
0: Her
1: böyle
0: şey
1: savaş
0: çok.
1: filmleri, şunlar
0: Çok
1: bunlar.
0: çok çok.
1: O açıdan çok ihtiyaç var
0: Bunların
1: aslında.
0: insanı böyle şeye benzetiyorum. Hani kebap yersin de içine külçe gibi inerdi. Bunu çorba içersin için yumuşar ya. Biz hep söyler şeyler. Çorba içince oh be içim yumuşadı deriz. Bunlar da içimi ruhumu yumuşatan programlar benim.
1: Evet ya, ben
0: Annem bunu
1: televizyonu
0: açar.
1: seyredemiyorum mesela,
0: Ben de
1: haber
0: ya.
1: ve haber falan seyredemiyorum. Hep acı, trafik kazası, yok savaş, yok İsrail, yok
0: Bizde mi
1: Gazze.
0: çok oluyor bilmiyorum abi yani sürekli bu tür şeyler.
1: Tabii yani
0: Tamam iyi ki bu program var.
1: Gazze
0: Söz ve
1: için de
0: müzik
1: birçok
0: Yavuz
1: şey
0: Bingöl.
1: yaptık. Hala da sürüyor. Ama işte ne yapacaksın? Böyle zor bir coğrafyada
0: Bak Ateşkes yapıldı mesela, yeniden yapıyor. Yani gücünü... Şimdi ben amatör konuşmak istemem. Haddim de değil. İri iri konuşmaları çok önlemsiz girme taraftar değilim ama işte bir güvencesi var. Büyük abisi işte arkasında duruyor. Onun verdiği kudretle Ali Kıran baş kesen tavırlar sergiliyor. Yoksa hani bunu sokaktaki herkes söylüyor. Yani bugün arkasında o güç olmasa, Amerika olmasa, İsrail'in içinden geçmeyecek devlet. Ya bence Ukrayna bile rahatlıkla baş edebilir İsrail'le ama işte güçleri, kudretleri.
1: Vallahi bir adını vermeyeceğim. Bir paşamız bana dedi ki, Yavuz abi dedi, kafamızı kızdırmasınlar dedi. 3 günde dedi.
0: Ben bunu evde kendim de söylüyorum. Yani ama yani, dengeler öyle kurulmamış.
1: Yani bir... işte yani ne bileyim birader, savaşlar, çocuklar, olan çocuğa, anneye, kadına, sivile oluyor.
0: Abi
1: ve...
0: geçen gün Filistin'de
1: ya sorma.
0: Bir iftar sofrası kurmuşlar. Ya? Yapıların hiçbiri ayakta değil. Yani
1: evet.
0: Bu sen maalesef. Nasıl terörist avladın onu? Onun iddiası maalesef. Kovalıyorum ya. Öyle. Abi yani bu nasıl bir vahşet?
1: Ben Gazze için 2 tane büyük gece yaptım. Hem İstanbul'da hem Mardin'de. Kızılay'ımızın üzerinden de hani böyle şeyler söylenmez ama söylüyorum ki insanların duyarlılığını arttırmak için, yoksa hani yapılan iyilik de yardım da biliyorsun. Söylenmemesi lazım ama bunu biraz bilerek söylüyorum ki yani 40 tona yakın gıda maddesi, gıda kolisi gönderdik biz Mısır üzerinden, yaptığım gecelerden, topladığım hem konserlerden. Orada artık kurşun bomba öldürmüyor birader. Ne yazık ki açlık, susuzluk, elektrikleri kesiyorlar. O açıdan oradan hiç elimizi, ayağımızı hiç çekmememiz lazım.
0: Bir de
1: lazım.
0: Eğlenircesine videolar tasarlıyorlar. İşte orası bir tatil cenneti olmuş da efendim, paralar saçıyorlar falan. Ya coğrafya olarak evet uygun
1: Lübnan,
0: olabilir.
1: Lübnan
0: ama
1: 1960'larda 50'lerde Ortadoğu'nun Paris'iydi.
0: Tabii
1: Beyrut,
0: abi.
1: Beyrut özellikle.
0: Tabii.
1: Ne hale getirdiler? Lübnan'ın şu buyu yani çok adaletsiz bir dünyaya. Müzik olmasa, sanat olmasa var ya,
0: İçimiz
1: çok katlanılabilir bir dünya değil aslında. Çok adaletsiz çünkü. Fakirleşen ülkelerin sayısı çok artıyor. Toplumlar arası katman, uçurum açılıyor falan. Böyle bir dünyada iyi ki sanatçılar var. Yazarlar var. Edebiyatçılar, sinemacılar var.
0: İyi ki adalet sağlayan insanlar var.
1: Evet. O açıdan hem senin yaptığın iş, insanın gülmeye, tebessüm etmeye, gülmeye ihtiyacı var. Türkü de sığındığın bir alan, türkü. İnsanın kökü olduğu için.
0: Tabii.
1: Yani sonuçta dertleniyorsun,
0: genetik olarak içim çekiyor benim bu müziği.
1: Tabii.
0: Ya bu fabrika ayarlarımda var. Dışarıdan gelen poplar, moplar hep sonradan öğrendiğim keyifler. Ama türkü hayatı benim genetik kodumda var.
1: Aynen. Şimdi peki bir sözlerini benim yazdım. Bir türkü var. Senden ayrı yıllar geçti. Bunu da aslında yurt dışında bir seyahatim sırasında yazdım. Strasbourg, Brüksel karayolunda. Öyle içimden geldi. Radyoda çıktı. Ya bu ne kadar güzel bir ezgi dedim. Ezgi benim değil. Ve oturup bu sözü yazdık. Klibini çektim sonra da. Bunun klibi de çok
0: harika.
1: Güzeldi.

0: Acayip çalıyorlar ya abi.
1: Öyle.
0: Vallahi billah.
1: Öyle orkestra.
0: Çok acayip.
1: Orkestra tabii izleyici biliyor artık kaç yıldır görüyorlar ekranlarda. Benim orkestra işte bazen böyle Umut gibi böyle programlarda işte Umut bizle ilk kez çalıyor
0: Öyle
1: mesela.
0: mi?
1: Ama geneli böyle bir 25 yıl 30 yıl
0: Evet, çok
1: böyle bir
0: yakınen tanıyorsunuz
1: zaten
0: birbirinizi.
1: 2-3 tanesi çocukluk arkadaşım.
0: Umut Bey de içimizi
1: 45.
0: kanatıyor bu arada bugün. Böyle çok güzel,
1: Herkes, her
0: harika.
1: sanatçı için, her yorumcu için orkestrası kıymetlidir, önemlidir. Ama benimki birazcık daha benim açımdan kıymetli, önemli.
0: Kıymetli
1: Çünkü
0: diyorsun abi.
1: çok eski tarih, yani eski
0: Dostluklar.
1: dostluklar önemli.
0: Neler yaşadınız kim bilir?
1: Çok,
0: Ne
1: bilmiyorum.
0: yokluklar ne varlıklar.
1: Hayatımız,
0: Ha?
1: evet,
0: Değil mi
1: aynen.
0: abi?

0: Önder, çok teşekkür ederim tekrar
1: Eyvallah abi.
0: zaman
1: İyi
0: ayırıp
1: ki varsın.
0: geldiğin için.
1: Estağfurullah.
0: Sevgili izleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Şimdi son türküyü rahmetli babası için çok severmiş Kara Tren'i okuyarak bu akşamı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

gerek mi? Kurşun gibi ayrılık beni yenecek mi? Zaman geçecek mi?

Sende ne var ne yok, akıl ermez. Düşüne düşüne vakit kaybedilmez. Vurulacağı günü büyücü de bilmez. Ne gelecekse başıma.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner.
1: Sensiz yapamıyorum.
2: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Evet, değerli konuklar, bir Türkülerle Turan programıyla daha karşınızdayız. Bugün sizleri Orta Asya'nın tam ortasına, o bizim steplere, Bozkır'a götüreceğiz konuklarımızla. Konuklarım bugün benim çok sevgili müzisyen kardeşlerim Çolpan Kambarova ve Altınay Turkanbekova. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Hoş
1: bulduk
0: bulduk.
1: hocam. Teşekkür ederiz.
0: Senden başlayalım. Nasılsın Çolpan?
1: İyiyiz hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olunuz.
0: Uzun zamandır Türkiye'desin.
1: Evet, uzun zamandır Türkiye'deyim. Hem eğitim amaçlı, ilk önce eğitim amaçlı geldim. O şekilde devam ediyorum. Çok şükür eğitimimi tamamladım.
0: Doktora da bitti.
1: Evet,
0: Bu
1: çok
0: sene iyi,
1: şükür
0: hayırlı
1: bitti.
0: olsun.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Çok güzel. Sen nasılsın Altınay?
2: İyiyim. Teşekkür ederim hocam.
0: Evet. Her iki arkadaşım da biri Kırgızistan'dan, biri Kazakistan'dan eğitim için Türkiye'ye geldiler. Müzikle de iştirak ettikleri için yollarımız kesişti. Altınay aynı zamanda bizim Türk dünyası müzikleri anabilim dalımızın da öğrencisi idi. Bu sene onu da mezun ettik. Ona da hayırlı olsun diyelim.
1: Hayırlı olsun.
0: Şimdi bir türküyle devam edelim. Malumunuz bizim programımız Gaspıralı İsmail Bey'in dilde, fikirde, işte birlik söylemine bir de müzikte birliği eklemek amacıyla da vücuda geldi. Şimdi ben onunla ilgili çok yıllar önce yazdığım bir şiiri daha sonradan ezgiledim. Birlik türküsü olarak sizlere sunacağım. Bir gün dolaşırken bilirsiniz kuşlar hep birlikte uçarlar. Dedim ki ya, kuşlar bile bir uçarken Türkler neden ayrı olsun? Yani binlerce yıldır aynı dili konuşan, aynı kültüre sahip, benzer müziklere sahip, aynı hikayeye sahip bir toplumun ayrılığının, farklılığının bir türlü kendime, içime sindiremeyişimin türküsü oldu. Bakalım nasıl bir şey olmuş.

0: Değil mi? Neden ayrı olsun?
1: Ağzınıza sağlık hocam.
0: Sağ olun. Bu kadar
1: Çok
0: birbirimize
1: güzeldi.
0: benzerken her şeyimizde en çok da yemeklerimiz benzer. Gerçi Cüneyt buna katılmıyordu. Son Türkistan yemekleri yediğimizde ben bayılıyorum tabii biliyorsunuz.
1: Sağ olun hocam.
0: Mantı, şaşlık, ondan sonra Uygur yemekleri, lahman gibi.
1: Samsa. Beş parmak.
0: Samsa, beş parmak.
1: Beş parmak.
0: Evet, geçen de Kazakistan'daydım, bir Almatı'da program vardı. Hatta yeleğimi de oradan
1: Çok yakışmış
0: aldım,
1: vallahi hocam.
0: yakışmış. Teşekkür ederim. Sizler de
1: Çok
0: böyle.
1: güzel yakışmış hocam
0: Evet,
1: ya.
0: siz de programımıza çok yakıştınız.
1: Sağ olun hocam.
0: Yani
1: Teşekkür
0: şimdi
1: ederiz.
0: Orta
1: Bizi davet
0: Asya,
1: ettiğiniz için. Teşekkür ederiz
0: ben
1: hocam.
0: teşekkür ederim. Orta Asya, Kırgızistan, Kazakistan dediğimiz zaman müzikal olarak daha çok sözel yapının önde olduğu, müziğin ona eşlik ettiği ve destancılık geleneğinin de çok fazla önde olduğu bir yapı. Özellikle Kırgızlardaki Manas Destanı'nı hepimiz biliriz. Daha yakın dönemde de Cengiz Aytmatov'un da yurdudur orası malum. Onun bir Mankurt Destanı vardır. Hikayesi vardır, hem de o destanlaştırılmıştır. Orada bir çocuk evinden koparılıp saçları sıfıra vurularak yaş deve derisi başına geçirilerek çölün ortasında güneşte bırakılıyor. Sonra onun etkisiyle artık hiçbir şeyi hatırlamaz hale gelip kendi ailesine karşı bir silah olarak kullanıldığını biliyoruz Cengiz Aytmatov'un bu eserinde. Şimdi Çolpan kardeşim bize onu seslendirecek destan olarak.
2: İn tala sarızüktü, celmayan tüysün cetelip, birine mintif sızdap kilit. Min, botosu ölgün bu zingin, kolunun kelip iskegin, kuday tağlam bul düğün ödü, eç kimdi mankurt kıl basakin.

0: Ant ekmeğe ve tuza, ant tuğa ve kopuza, ulu tanrı Oğuz'a verdiğini bol verdi. Birliğini bildirdi, abdestini aldırdı, namazını kıldırdı, peygamberce hal verdi. Tanrı'yı ansın diye, duyan inansın diye, içenler kansın diye bal tadında dil verdi. Keskin etti usunu, verdi ruhun hasını, Asya'nın ortasını Oğuz'una il verdi. Eş verdi bir güzel kız, doğdu ay, güneş, yıldız. Kısrağından akkımız, arısından bal verdi. Atlar aldan doğrudan, kılavuz gökberiden, ötelerden beriden, her nesneden mal verdi. Od yaktı kömüründen, pişirdi hamurundan, dağların demirinden, ordusuna yol verdi. Buyurdu otağa gerek, dikildi dokuz direk, tuğlarını yedi renk, bayrağını al verdi. Tanrı'dan bu hediye, kuruldu bir vadiye, hep dalgalansın diye, soluğundan yel verdi. Dedi, dönme sözünden, git bozkurdun izinden, dağından, denizinden, ordusuna yol verdi. Evet, Mankurt destanını duyduktan sonra da Türkiye'den Niyazi Bey'den bir destan söylemeden olmazdı. Hem ona hem rahmetli Cengiz Aytmatov'a ve bütün ozanlarımıza da rahmet olsun.
1: Amin.
0: Evet sevgili Altınay, nasıl gidiyor? Bursa ve Türkiye serüveni, eğitimini bitirdin şimdilik.
1: Teşekkür ederim hocam. Sizin sayenizde Türk dünyası müzikleri yüksek lisans tamamlanmış oldum. Kendim için gerçekten Türkiye'de bulunup Türk ve Kazak kardeş ülke olarak yani hiç yabancılık çekmedim. O yüzden size az çok Kazak geleneksel enstrümanlı kılkobuzda tanıtmak istiyorum. Hem de Türk ve İslam dünyasına da önemli isimlerinden biri Farabi Sazı adlı eseri seslendirmek istiyorum.
0: Farabi Sazı'nı dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Hadi bakalım.

0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Türkistanlı Farabi'yi de anmış olduk. Türkistanlı olduğunu da bir daha böyle vurgulayalım. Böyle çok fazladan sahip çıkanlar da var laf arasında. Tabii Türkistan ve Orta Asya deyince bize oraları sevdirenler var. Benim için bunların başında Barış abi gelir. Rahmetli Barış Manço. Biz daha Türk dünyası, Turan nedir bilmeden oralarda yaptığı programlarda oraları bizlere tanıttı, Türkiye'ye tanıttı. Uygurlar, Kazaklar, Özbekler onu çok sever. Şimdi ben ondan bir türkü okuyacağım. Buna türkü diyebiliriz. Çünkü o bir Ozan Barış'tı artık. Ve onun çok sevdiğim Ben Bilirim adlı eserini, türküsünü birlikte seslendirelim. Bu arada bir saz değiştirelim.

0: Barış abiyi de yad etmiş olduk. Teşekkürler
1: Ağzınıza sağlık
0: arkadaşlar.
1: hocam.
0: Çok da
1: Ağzınıza
0: güzel bir
1: sağlık.
0: performans oldu. Tabii Barış Manço gibi karakterler, sanatçılar, Aytmatov gibi, Abdurrahim Heyit gibi böyle Türk dünyasından tanıdığımız kişiler müzik üzerinden yaptıkları etkinliklerin haricinde bu tür böyle gönül elçilikleri yaptılar. Sizin hatta şu anda burada yaptığınızı bu açıkçası. Ve bu da bizi her geçen gün birbirimize yaklaştırıyor. Değil mi? Kuşlar bile bir
1: Doğru.
0: uçarken Türkler neden ayrı olsun?
1: Doğru.
0: Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz değerli izleyenler. TRT Müzik kanalında İzmir stüdyolarındayız. Şimdi Türk dünyasını yine birleyen, tek hale getiren, adeta marş haline gelmiş, adı da marş zaten, Ana Yurt Marşı'nı hep birlikte seslendirelim. Özbek, Uygur, Kırgız, Tatar, Başkurt, Gagavuz hepimizin bir olduğunu bir daha ikrar edelim aşk ile.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz
1: yapamıyorum. Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yıldızlar Altında'nın muhteşem izleyicileri, kıymetli izleyicileri, hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Bunun içinde her zaman olduğu gibi bütün enerjimizle, o coşkumuzla huzurlarınızdayız. Sizler muhteşem bir Yıldızlar Altında gecesine hazır mısınız? Harika, o zaman programımızı aynen enerjimizle devam edeceğiz. Bu güzel şarkılarımıza da lütfen eşlik edin diyelim. Sevgili Cengiz Kurtoğlu ile beraber yaptığımız bir düet şarkımız var biliyorsunuz, Kalpsiz. Şimdi onu sizinle paylaşalım. Hadi bakalım.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Sevgili Cengiz abimize de selamlar, sevgiler olsun. Çok sevdiğiniz bir şarkı oldu bu. Tabii ki şarkının yaratıcılarına da ayrıca teşekkür ediyorum ama gönlümüze dokunan bir şarkı bu. O yüzden de sizler de çok sevdiniz. İyi ki okumuşuz.

Harikasınız. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Ekran başı, her şey yolunda mı? Keyfimiz yerinde mi? Çaylarımızı içiyor muyuz? Kahvelerimizi içiyor muyuz? Keyifle izliyor muyuz? Süpersiniz. Evet. Vallahi buraya kadar çok keyifle geldik. Çok böyle eğlenceyle, biraz hüzün, biraz eğlence. Çok güzel gidiyoruz, öyle hissediyorum. Şimdi yine çok sevdiğim şarkılarımdan. Zaten sizlerle hiçbir zaman sevmediğim bir şeyi paylaşmam. Ona lütfen emin olun. Bu konuda da beni çok destekleyen ve bu konuda benim her zaman yanımda olan çok kıymetlim sevgili Seçkin Özer var. Çünkü bu şarkıları yaparken bana o inancıyla yapıyor bunları. Sevgili Ferit Özkan'la beraber tabii ki, ama muhteşem müzisyenlerle bu şarkıları sizlere ulaştırıyoruz. Onlara da ayrıca teşekkürleri bir kere daha borç biliyorum. Can ağrısı diyeceğiz ve sizlerle paylaştığım şarkılarımdan en çok sevdiklerimden de bir tanesi de budur. Hadi şimdi bir can ağrısı diyelim.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Evet, şimdi bir başka usta gelsin. Barış Manço diyelim mi? Hadi bakalım. Can bedenden çıkmayınca.

0: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olsam daldan varda kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.

Zeynep Başkan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası, Çarşamba TRT Müzik'te.

0: Duramadım. Herkese merhabalar. Irmak Feci ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
1: Ne olur,
2: ne olur,
1: ne olur,
2: ne olur,
1: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.
4: Bu gözlerindeki yabancı yaralar bilirimden. Hani ben olacaktım yalancı.
5: Irmak Arıcı'yla Dünden Bugün'e Çarşamba TRT Müzik'te.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ne güzel şarkılar bunlar. Ah bu şarkılar, ah bu şarkılar. İyi ki bu şarkılarımız olmuş. Hadi bakalım şimdi yine bunlardan bir tanesi daha gelsin ama ekran başı mutlaka oturduğunuz yerden eşlik ediyorsunuz şimdi söyleyeceğimiz şarkıya. Oldu mu? Hadi bakalım.

Harikasınız. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Evet, ekran başı coştunuz değil mi siz de? Bizimle birlikte keyifle eşlik

ettiniz biliyorum. Evet, artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Öyle hissediyorum. Şu ana kadar inanın biz de çok güzel bir enerjiyle, çok keyifle bu zamanı paylaştık. Diliyorum ki siz de aynı güzelliği bize

Sevgili Hakan Altun'a selamlar, sevgiler olsun. Ne güzel şarkılar yazıyor. Evet, artık programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı günümüzde, aynı saatimizde yine burada, bu ekranda huzurlarınızda olacağız. Lütfen sizler de ekranlarınızın başında olun, olur mu? Yayında, yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Benim birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımın ellerine, emeklerine sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: Başlama bu akşam TRT Müzik'te.
1: Yıldız sevgili Sinan Yılmaz'ın buyursunlar.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz
1: yapamıyorum. Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesini duydu aslında.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Müziği tabiattan ödünç almışız. Ve müzik yapabilmek için de bir sürü aracı keşfetmişiz. Telli, nefesli, vurmalı, yaylı. Bugün bu saydığım çalgıların hemen hemen hepsine hakim multi enstrümanist bir ustayla beraber çalacağım. Altuğ Öncü.

Bu bir Kırım türküsü. İsmi Kadife'den Kesesi ama bizim bildiğimiz Kadife'den Kesesi değil. Ama Türk halk müziğinde böyle varyantlar, varyant denen bir kavram var. Yani aynı melodi, farklı sözler ya da farklı melodi ama aynı sözler. Bu da onlardan bir tanesi.

0: viola benim için böyle şey gibi. Kemanın böyle ağır başlı abisi gibi. Hani böyle yani evet. O coşku varmış gibi içinde ama biraz saklıyormuş gibi. Senin ilk sazın viola mu peki?
1: Ben Ud'la başladım müzik eğitimine. Sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde enstrüman seçimi esnasında aslında gitar istiyordum. Elimi kaldıramadım ama. Biraz utandım.
0: Ondan.
1: Herkes gitar seçti, belli oldu. Sonra viola öğretmeni geldi. Şöyle baktı parmaklarına. Tamam dedi, senin parmaklar biraz dolma gibi. Sen viola'ya uygunsun dedi. Viyolacı ol sen dedi. Tamam dedim ben de. Sonra da çok sevdim.

0: Eline sağlık.
1: Eyvallah. Senin de eline, yayına sağlık.
0: Teşekkürler.
1: Mesela ne kadar huzurlu, dingin bir işte Kırım türküsü çaldık. Ama hani bu enstrümanın biraz daha değişiği ve elindeki enstrümanın ta kendisiyle dünyanın öbür ucunda böyle bambaşka şeyler çalıyor insanlar. Böyle ayaklarını vura vura, ne bileyim böyle.

0: Konservatuvarda enstrüman seçiminde öyle enteresan bir durum var. Aslında çok küçük yaştaki seçmelerde çocuğun kafasındaki saz seçilmiyor. Ama daha sonra bir sürü kıymetli müzisyende de örneğini görüyoruz. O saz o insanla bütünleşmiş oluyor. Aslında istemediği bir saz olabilir ilk aşamada ama belki orada bir şey var. Böyle bir ilahi bir denk gelme var sanki. Viyola aslında yavaş yavaş seni çağırıyormuş gibi bir durum var. Sonrasında diğer telli sazlara olan ilgin, yani şu anda önemli stüdyo müzisyenlerinden birisin. Bir sürü sayısız albümde senin elin var. Aynı zamanda bir sürü dizi ve film müziğinde senin çaldıklarını duyuyoruz. Hangi birini sayayım? Yani mandolin mi, işte viyola mı, işte buzuki, cümbüş, uğurt. Bunlara nereden sonra merak saldın? Mesela cümbüşle olan muhabbetin nereden başladı?
1: Yani genelde müzik yaptığımız yerlerde bir cümbüş oluyordu sürekli. Ben de bakayım nasıl bir şeymiş derken Uda çok yakın olduğunu fark ettim. Hem çalış tarzının hem tekniğinin. Ve sesi de böyle daha parlak ve herkesin arasından sıyrılıyor birdenbire.
0: İcat sebebi de oymuş zaten. Yani böyle kalabalık saz heyetlerinde Ud'un başa çıkamadığı ses seviyelerine cümbüş çıkabilsin diye öyle bir kaygı taşımış rahmetli Zeynel Abidin Bey. Bir müddette fasıl heyetlerinin çok önemli bir sazı olarak İstanbul musiki camiasında yerini almış. Sonra biraz Güneydoğu'ya ve Trakya'ya göç etmiş. Ama sonra yine buralara geri döndü.
1: Türkiye'de yapılan bütün halk müziklerine, yerel müziklere, sanat müziğine çok güzel uyum sağlıyor.
0: Hepsine çok güzel uyum
1: sağlıyor. Güzel eşlik ediliyor.
0: Aynen.

0: Ben söyleyip duruyorum böyle, bu cümbüş hem her yere ait hem hiçbir yere ait değil. Öyle enteresan da bir özelliği var. Herkes kendinden de bir şeyler bulabiliyor. Yani mesela direkt sen cümbüş çalmaya başladığın zaman senin için nasıl bir şey ifade etti o içindeki enerjisi, alet?
1: Ben genelde sakin yapıda bir insanım. Hı hı. Yani viola ve ut benim tam karşılığım oluyor biraz. Bazen ama böyle içimden işte daha heyecanlı tepkiler vermek geliyor. Ha, böyle enerjim yüksek olsun istiyorum. Hı hı. O zaman da işte cümbüşle kendimi daha rahat ifade ediyorum.
0: Sen cümbüşü genellikle tek telli olarak kullanıyorsun ama.
1: Evet.
0: Sadece akort kolaylığından dolayı mı, yoksa tınısında da acaba... O bahsettiğin kendi hani tabiatındaki sakinliğe de bir tık daha yaklaşıyor galiba. Onunla alakalı olabilir mi?
1: Evet. Yani biraz daha kontrol edilebilir bir tınısı oluyor tek tel olunca. Daha iyi kaynaşıyor diğer enstrümanlarla. Daha böyle otantik ya da ağırbaşlı bir şey çalmak istediğin zaman çift telli cümbüş kullanıyorum.
0: Ha, o da enteresan.
1: Bana biraz daha böyle tambura yakın gibi...
0: Çift telli olmasından dolayı, o sesin coşkusundan dolayı.

pişmanlar kör olsun. Ben perişan ol.

0: Bu biraz şeylere de benziyor. Macaristan, çağdaş müziklerine.
1: Batı, yani Avrupa, Amerika tarafında nikrize şey diyorlarmış. Hungarian minor. Hungarian minor scale diye bir şey diyorlarmış. Yani Macarların minörü. Daha böyle çigan müziğinde falan kullanıyor ya işte. Onlar bunu tabii bir şey olarak görüyorlar. Bayağı böyle egzotik bir renk olarak görüyorlar. Kendi ülkelerinde hiç böyle bir şey kullanılmadığı için Hungarian minor falan deyince bayağı böyle yani bizde nasıl Pekin ördeği çok egzotik bir lezzet ya işte orada da biraz öyle algılanıyor muhtemelen. Havada nikriz kokusu var. Tam böyle bir böyle şey nikriz muzipliği. O zaman bir Tamburi Cemil Bey'in ruhunu hem bir yad etmiş oluruz. Hem de birazcık madem nikris kokuyor biz de o kokunun peşinden gidelim.
0: Ben de çok seviyorum o eseri.
1: Yani hüzün de var, muziplik de var, enerji de var. Dur bak şimdi mesela.
2: Evet. Devam edelim mesela.

0: Ellerine sağlık.
1: Senin de eline sağlık. Öyle sanki yıllardır beraber çalmışız, bir ara vermişiz de tekrar buluşmuşuz gibi hissettim ben de. Çok
0: işte ortak dil diye boşuna demiyorlar. Yani müziği seven iki insan karşı karşıya geldiği zaman hayatlarında hiç karşılaşmamış bile olsalar hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor yani. Böyle şey gibi hop birbirlerini alıyorlar o şeyle. Müzik yapmayı sevmenin elektriğiyle. Sevmeden yapmamak lazım.
1: Çok doğru.
0: Sevmiyorsanız müzik yapmayınız arkadaşlar. İyi müzik yapabilseniz bile sevmiyorsanız müzik yapmayınız.

cümbüş, ut, viola, mandolin, buzuki. Bütün bu birbirinden çok farklı disiplindeki çalgıyı ustalıkla çalmak herkesin harcı değil. Altı Öncü o açıdan özel bir müzisyen. Bugün onunla çaldığım için kendimi çok renkli hissettim.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olursam daldan varda, kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye

Zeynep Başkan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası, Çarşamba TRT Müzik'te.

0: Tecci ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kofadar.
1: Ne olur,
2: ne olur,
1: ne olur,
2: ne olur,
1: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.
4: Bu gözlerindeki yabancı yaralar bilirimden. Hani ben olacaktım yalancı.
5: Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne Çarşamba TRT Müzik'te.

0: Benim için dolu dolu bir 40 yıl. Hiç haberim yokken annem beni sınavlara yazdırıyor. Ben de zorla girdim sınavlara.
1: TRT'nin en sevdiği, en sevilen sanatçılarından biri. İzmir Radyosu'nda yetişti ve sevgisi halen sürüyor. Nalan Altınöz geliyor size.
0: Kazandığınız haberiyle benim bütün hayat çizgim değişti.
2: Anne, o albümlere bakıp duruyorsunuz ama onlar yıllar içinde yaşananlar. Gençler beni radyoya nasıl zorla soktuğunu bilmiyorlar.
3: Ama ne yapayım yani, 1,5 yaşında başladın. Mene bak, mene. Mene bak, mene. Ondan sonra 5 yaşına geldim. Gül ağacı değilim, her gelene eğilem.
0: Gül ağacı değilim, her geçene eğilem. Diyerek başlamışım şarkı söylemeye. Ben hatırlamıyorum ama o zamanlar moda olduğu üzere ütü kordonu, mikrofon, evdekiler de seyirci olup alkışlarlarmış. Ailede maalesef müzikle ilgilenen kimse yoktu. O yüzden de kariyerimde bir müzik hayatı olacağını hiç düşünmemiştim. Lise sona gelene kadar bazı özel günlerde şarkı söylediğimi hatırlıyorum. Okul müdürümüz Abdurrezzak Tuğcu bir bestesini geçti bana ve lise sonda yapılan yarışmada okumamı söyledi. Okudum ve birinci oldum. Sonrasında lise bitti. Benim o anda amacım jeolog olmaktı. Ankara Fen Fakültesini kazandığım halde lise müdürümüz annemi beni radyo sınavlarına yazdırması için ikna etmiş.
3: Dedi ki, Nalan ne yapıyor dedi. Dedim, üniversiteyi kazandı ama yollayamadık dedim. Abdurrezzak Bey de dedi ki, imtihan var radyoda, illa oraya git. Ondan sonra Nalan'ın arkadaşları geldiler, tesadüf. Yoksa ben söyleyemedim, seni radyoya kaydettirdim diye. Nalan bir duydu, kıyamet kopardı. Sen git, kendin söyle diye.
0: Hiç istemeyerek, hatta zorla girdim sınavlara. Kazanacağımı da hiç düşünmüyordum. Çünkü hiçbir müzik bilgim yoktu, amatörce söylemekten öte.
4: Neyse, iki arkadaşı ikna ettiler, gittik. Ve zaten hemen kazandı. Tabii ki çok güzel bir duyguydu.
0: Radyo sınavına Ekrem Güyer'in bir şarkısıyla katıldım. Onu

0: İzmir'den gelen grubun içindeydi sevgili Nalan. Sessiz, sakin ama sürekli güler yüzlü bir hanım var içlerinde. İsmail Olgay, Turgay Kızıltuğ, onlarla çok samimiler tabii aynı şehirde oldukları için. Tesadüfen yan yana düştük eğitim sırasında.
1: 2 yıl süren eğitimden sonra 83'te radyoya sözleşmeli sanatçı olarak alındım. Kutlu Payaslı tabii ki çok değerli hocam en başta. Daha sonra da kendisinden çok feyiz aldım çünkü. Ahmet Hatipoğlu vardı, Yılmaz Yüksel, Müberra Yetkin, Ferit Sıdal, ilk aklıma gelenler. Hepsinden çok şey öğrendik.
2: Severdim kendisini. Ailemizin de kızı gibiydi. Hatta radyoya giderken çoğu zaman ben talebelerimi toplardım. Ya sanatçıları toplardım. Onları arabaya alırdım ve en başta Nalan gelirdi.
3: İsmail Olgay var, Selim Öztaş var, Neşe Öztaş var. Hatta radyoda Turan Yalçın hocamız bize Şeyh Mustafa ve Müritleri diye bir isim takmıştı hepsi etrafında. Bizden bir şeyler öğrenmek için sağ olsunlar hep arkamda dolaşır dururlardı. Allah'a şükür epey emeklerimiz geçti üzerlerine.
0: 1981'in en sessiz ama daha sonra Türkiye'ye en sesli şekilde kendini hissettirecek bir yıldızın doğacağını o zaman bilemezdik tabii.

0: Sevgili Nalan Altınörs, müziğin görüntüyle birlikte değerlendirildiği 80'li dönemlerde fiziğiyle, güzel bakışıyla, güzel sesiyle, hanımefendiliğiyle, Türk müziğine can katmış bir kardeşimizdir, arkadaşımızdır.
1: Tek kanallı dönemde TRT varken sadece çok güzel programlarla besleniyorduk. Mutlak akşamları hep birlikte evlerde, televizyonlarda özel programlar, konser programları seyredilirdi. Radyo çok dinlenirdi evlerde. Dolayısıyla ben hatırladığım kadarıyla bir gün çok hoş bir bayan gördük televizyonda. Hiç unutmuyorum, Hicaz makamında bir Zeki Duygulu eseri seslendirdi. Bülbül güle konar öter. Ve sevgili babacığım dedi ki, bu kız dedi parlayacak dedi. O güzel bayan Nalan Altınörs'tü.
2: 87'de albüm çıktı. 87 ve 92 arasında gazeteye ya da televizyona çıkmadığım hiçbir gün yoktu.
3: Güzel sükse yaptı. Sesi değişik bir altoydu. Repertuarı güzeldir. Ve beğenildi, alkışlandı. Kendi grubu içerisinde ilgi görenlerin başında gelirdi diyebilirim.
4: Nalan Altınörs'le birlikte o dönemde 4 kişi birden çıktı. Hatırlarsanız Sami Aksu, Yıldırım Bekçi, Nalan Altınörs, Ayşegül Durgan. Hepsi Türk müziğinde pırıl pırıl insanlar olarak çıktılar. O zaman sadece TRT vardı ve o TRT sayesinde bütün Türkiye'ye kendilerini tanıttılar.
5: Nalan bir anda göze batmaya başladı. Çünkü çok güzel bir icracı, iyi bir ses tonu var. Bizde önemli olan şudur sanatçılar arasında. Kulağınıza eğer tanıdık geliyorsa o ses çok daha özel bir sestir. Nalan'ın da çok güzel bir sesi var. Ve ben gözüm kapalı duyduğum zaman mutlaka Nalan okuyor derim.
6: Sanatçılık komple bir iştir. Sadece sesin güzelliği falan olması yetmiyor. Bazı hasletler de gerekiyor. İşte Nalan da tabii bu hasletler olduğu için devre arkadaşlarının arasında bir adım öne çıkıp sıyrılma şansını buldu kendisindeki o kabiliyetler ve duruş itibariyle.
7: İlk bestemiz Uşak makamında Nalan Altınörs seslendiriyor.

0: Turan Yalçın rahmetli Fasıl şefimiz vardı İzmir Radyosu'nda. Mustafa Keser'le Fasıl'da hiç olmayacak bir şey ama bize solo verdi.
1: Yemen'in uçları, çıkamam uçları diye klasik formda bir türkü vardır. O böyle karşılıklı söylenen bir eserdir. Televizyon programında ilk defa, tabii o zamanlar böyle şeyler fazla olmazdı. Gülmek yasak, tebessüm etmek yasak. Çekimin yarısında ben durdum. Niye durdun dediler. Hocam dedim, bu iş yüzümüze bakmıyor ya. Biz burada bir pazarlıktayız. Biraz bir baksın yani, pazarlık ediyoruz. O 100 bin altına o olmaz diyor, 500 altına olmaz diyor. Böyle durmuşuz, 100 bin altına o olmaz. Böyle pazarlık mı orada? Başladılar herkes gülme. Kız dedim, biraz yüzüme bak, gül. Bir hareket göster falan diye.

0: yıllarca sürecek bir televizyon çekimleri, programlar, arda arda hatırlayamadığım yıllar. Çünkü sürekli yollardaydım. Haftanın 5 günü radyoda program yapıp hafta sonları yine programlara gidiyordum.
1: 1988 ile 2008 arasında yaklaşık 20 sene kadar aktif olarak Nalan Hanım'la beraber çalıştık. Ablamla yani. Bayağı keyifli bir süreçti. Yola çıkarken aslında bana çok net bir konuşma yapmıştı kendisi. Prensiplerimizi koyup o şekilde devam etmemiz gerekiyor diye. Dönem içerisinde de yıllar boyunca da o verdiği prensiplerden kesinlikle taviz vermedi.
2: Dünya para verdiler. Bütün gazinolar. Hiçbirine
0: bak
2: istemedim.
0: Şurada, sen şurayı hatırlıyor musun?
2: Gördün mü? Bak, ilk kaset, ilk aşk.
0: 87'de ilk albüm 1 milyondan çok satmıştı. O zaman için çok güzel bir rakamdı. Onunla Altın Kelebek ve Altın Kaset ödülleri aldım. Bir de altın mikrofonum var. O da benim için çok değerli. Altın Kelebek ödülünü rahmetli Sayın Zeki Müren'in elinden alışım benim için çok önemli bir anı. Koluma girmişti, kulağıma fısıldayarak "Ahımı, hicranımı çok güzel okumuşsunuz. Tebrik ederim," dedi.

İlham aldığım bir sanatçı olmadı. Sevdiğim sanatçılar oldu tabii ki. Gönül Akkor, Muazzez Abacı, Seçil Eper gibi. Bu sanatçıları çok dinledim. Ama bizim o dönemde daha çok Türk pop müziği ve arabesk sanki daha gündemdeydi. O zamanlardan Erol Evgin, İlhan İrem dinlediğimizi hatırlıyorum. Tabii ki Orhan Gencebay çok revaçtaydı. Ama ben müzikle ilgili bir kariyer düşünmediğim için feyz aldığım biri olmadı. Sonrasında da hep kendim olmaya çalıştım. Kendi doğallığımla, içimden geldiği gibi okumaya, beni sevenlerle, dinleyenlerle paylaşmaya çalıştım duygularımı.

0: müziği sanat için yapan bir kişiliği var. İlk başta bunu anlamakta ben zorlanmıştım ama daha sonrasında yıllar içerisinde gayet net anladım. Kendisi müziği gerçekten sevdiği için sadece müzik ve sanatı icra etmeyi tercih eden birisi.
1: Çıktığı her yerde tekrar istenilen bir isimdi. Çok başarılı, işini çok iyi yapan, işine saygı duyan, orkestrasına, sazlarına, çalışanlarına yardımcı olan bir kişilikti. Bu tarafa çok hoşuma gidiyordu çünkü zor bir iş yapıyordum. O da zor bir işin içindeydi.

0: Maxim gazinosunun patronu geldi. Kuliste kutlayacağım. İlle bu kızı programa alalım şeklinde bana bir ricada bulundu. Dedim konuşurum kendisiyle. Kararı verecek olan odur.
1: Sahneye hiç sıcak bakmadım. Ben daha çok halk konserleri ve festivalleri tercih ettim. Özel programları tercih ettim.

Bir sanatçı ne kadar iyi iş yaparsa yapsın, mutlaka halkın beğenisini kazanması gerekir. Biz halkımızın teveccühlerine mazhar olduk. Nalan da çok beğenildi, ben de çok beğenildim. Tabii ki en güzel olan da bizi aileden birisi olarak gördüler hep. Evlatları gibi bağırlarına bastılar. Yani bazen espri de yapardık Nalan'cımla. Bizi kardeş olarak da yakıştıranlar olurdu. Ne zaman izdivaç yapacaksınız diyenler de olurdu. Mektuplar falan da çoğunlukla gelirdi zaten. Güzel, hoş şeyler yaşadık Nalan'cımla. Bunlar bizim için hep güzel anılar olarak kaldı tabii ki.

Onun Türk müziğinde giyime, kuşama ve kıyafete, özellikle stile kattığı şeyler çok önemli. Önceden böyle ağır topuzlu saçlarla sahneye çıkan sanatçıların yanında kısacık saçlı, yüzü inanılmaz güzel, sesi de

0: ona eşdeğerli olarak müthiş güzel bir solist oldu.
1: Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ve Nalan Altınörs.
2: Ben Bir Başka Gece çıktıktan sonraki gün Türkiye sanki ikiye bölünmüştü. Türk sanat müziğinde böyle kısa saçlı kız olmaz, böyle bir, yani kısa saçlı biri olmaz, pantolonlu biri olmaz. Benim o an imkanım oydu, ama tarzım da oydu.

0: Vallahi Nalan Hanım'la çalışmak kadar keyifli bir şey. Aslında çok az bulunur. Ben dahil benim ben Nalan Hanım'ın hem arkadaşıyım, hem orkestrasının şefiyim, hem orkestrasını yapıyorum. Hem de yönetiyorum. Herkes böyle ya çok soğuk duruyor Nalan Altınör sahnede derler. Fakat Nalan sahneye çıkar, ikinci şarkıda bu canlaştığını ortaya koyduğu zaman bütün salon aslında ya bu kadını biz böyle soğuk bir kadın olarak biliyorduk. Meğerse ne kadar candan bir kadınmış diye fikirlerinin değiştiğini ben onların, insanların yüzünden görüyorum sahnedeyken.
1: Tarzıyla aslında Türk sanat müziğinin belirli bir dönem olabildiğince genç kuşağa indirmiş bir sanatçımız. Onların da sevgisini kazanmış bir sanatçımız.
2: Bir duyum aldık konservatuardayken. TRT sınav açıyor. İstisna Akitli ses sanatçısı ve saz sanatçısı alacak diye bir duyum aldık. Tabii büyük bir heyecanla radyoya koşup başvuruda bulunduk. Bir gün radyo kapısında bir güzel bayan içeriye doğru geçti. Tanıyor muyuz? Evet, tanıyoruz. Sesini biliyor muyuz? Evet, biliyoruz. Tabii karşılıklı konuşmamız yok ama uzaktan bakıyoruz. Nalan Altınörs geçiyor.

0: dediler ki yılbaşında Nalan Altınöz gelecek, daha önce ilk defa tanışıyoruz. Benim elime bir kağıt verdi, repertuar kağıdı. Ben kağıda baktım böyle. Tamam dedim, çıktım ben. Bir sahneye çıktık, çaldık. Nalan Hanım okudu. Programı bitirdik, Nalan Hanım odasına gitti, biz pır diye gittik. Akıbına 10 gün sonra Harbi Ordu evinde bir iş daha var Nalan Hanım'ın. Gene orkestrayı ben yaptım, geldim. Merhaba dedim Nalan Hanım. Oo merhaba Tanju'cum, hoş geldin dedi. Tanju'cum hoş geldin deyince tabii bir anda şey oldu. İkinci karşılaşmamız Tanju'cum deyince bir samimiyet oldu. Girdim içeri, repertuar kağıdını verdi bana. Ben gene baktım. Tamam dedim Nalan Hanım, yaparız. Sahneye çıktık. Bitti iş, geldik. Bana baktı, böyle yaptı. Ya kardeşim dedi, buyur dedim. E sen dedi nasıl bir şey adamsın dedi, nasıl bir şeysin sen dedi. Alıyorsun kağıdı dedi, bakıyorsun dedi. Yılbaşı akşamı dedi, dikkat ettim. Şöyle baktın kağıdı dedi, yaptın dedi. Böyle yaptın. Tamam dedi, çıktın sahneye dedi. Ben ne yazdıysam hepsini yaptın dedi. Nasıl bir şey bu dedi. Dedim bu sizden kaynaklanıyor sevgili Nalan Hanımcığım dedim. Sizden kaynaklanıyor. Çok güzel detayları yazmışsınız. Hiç prova yapmanıza bile gerek kalmıyor. Zaten bütün detaylar elinizde pat pat pat pat pat yapıp bitiriyorsunuz.
1: Nalan'cığım çok titiz bir arkadaşım. Gerek sahnede olsun, gerek televizyonlarda olsun inceleyip sık dokuyan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Hep titiz davranır. Her programa katılmaz. Sahne programı zaten pek fazla yapmadı ama biz özel konserlerde birlikte olduk.

0: bütün kararlarımı kendim verdim ve bundan da hiç pişman olmadım. En başta sahneye çıkmamakla çok iyi ettiğimi düşünüyorum.
1: Nalan ablanın yoğun dönemine denk gelmiştik. Radyo çalışmalarında denk gelmiyorduk. Ve sonra zaten radyodan ayrılıp devlet korosuna geçti.
2: Zorlu bir süreçti aslında bizim için. Çünkü Ankara müzik programları olarak, festivaller olarak çok yoğun çalışıyorduk. Ve az solist sanatçı vardı. Hatta devlet korosundaki sanatçılar içerisinden de solist sanatçılar seçilmesine rağmen neredeyse her akşam bir yerde görevliydik. Ve Nalan abla gerçekten çok yoğun çalışıyordu. O dönemi çok iyi hatırlıyorum. Aslında kadın olmanın ve tek olmanın zorlukları da birçok gittiğimiz yerde karşımıza çıkıyordu.

Şöhret hiç umurumda olmayan bir şey. Bunu çok içten söylüyorum. İlk başladığımda nasıl isem, ne kadar doğalsam, geçen yıllar boyunca da hep aynıydım. İşimi bitirdikten sonra gelir, nylon altın örsü sahnede bırakır, evimde yine nylon olurdum.

beraber bir video klibimiz var. 96 senesinde çektiğimiz Özledim Seni şarkısına ait. Belgrad Ormanları'nda ama sevgili rolünü de oynamamız gerekiyor. Yönetmen arkadaşımız bazı konularda işte görüşmeniz gerekiyor, konuşmanız gerekiyor birbirinize karşı. Hani konuşun, sohbet edin dediğinde biz elektrik faturasını yatırdın mı, doğalgazı yatırdın mı tarzında kendi aramızda sohbet ederek gülüşmüştük. Sonrasında da yönetmen bey, ya dedi çok sert bakıyorsun dedi, sevgiline bakıyormuş gibi bakman lazım, biraz daha sevgi dolu bak dedi. Ben de dedim ki ya kaç senelik ablan, istiyorsan sen kolaysa gelsen bak sevgili olarak.

Bir insanın sanatı çok önemli. Yaptığı iş çok önemli. Ama bence çok daha önemli bir şey var. Karakter çok önemli. Nalan duruşuyla, hareketleriyle ne kadar sağlam bir insan olduğunu her zaman bizlere göstermiştir. Ben onu tanımaktan dolayı çok mutluyum. Çok güvenilir bir arkadaşım benim. Kardeşim diyebilirim.

0: her hafta İzmir'den Ankara'ya gittim. TRT zaten benim evim gibi gördüğüm bir yer ve orada program yapmak en mutlu olduğum, en keyif aldığım programlardan biriydi. Bir sene program yaptım. Yapabildiğimi gördüm.
1: Sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sizi bırakmıyoruz, hiç yerimize oturmuyoruz. Beraber aynen okuyoruz. Devam değil mi efendim?
2: Beraber okuyoruz.
1: Haydi buyurun hep birlikte.
2: Ne güzel.
3: Televizyon programlarında sık sık bir araya gelmeye başladık. Kendi yaptığı programlarda da hep bizi davet etti. Hep diyalogumuz oldu. Onu hep sevdik. Sesini sevdik. Radyo sanatçılığını sevdik. Sanatkarlığını sevdik. Bizim için çok güzel bir örnekti. Okuyuş olarak, davranış olarak, üslup olarak hep örnek aldığımız değerli bir büyüğümüzdü. Güzelliğinden de hiçbir şey kaybetmedi. Hala güzel, hala sesi güzel, hala hanımefendi, hala bizim örnek sanatçımız.

Nalan Altınörs sanatçı kimliğiyle, duruşuyla, tam da olması gerektiği gibi kadınlığıyla parlayan bir yıldız. Çok sevgimle, saygımla, hürmetlerimle kendisi iyi ki var, iyi ki musikimizin içinde ve bize de güzel bir örnek oldu.

0: Bugünlerde eskiden ne yapıyorsam aynen devam ediyorum. Biraz müzik azaldı hayatımda. Yine sevdiğim insanlarla, ailemle vakit geçiriyorum. Şiirler yazıyorum. Sen hiç tesbih böceğine döndün mü? Sen hiç gözün açık rüya gördün mü? Saatler geçmez, geceler bitmez. Sen hiç nefes alırken öldün mü? Sevda yaşatır bunları sana. Sevda bir lütuftur anlayana. Gözyaşın dinmez, buna sabır yetmez. Yokluğu ölüm gelir insana. Sessiz, sakin bir hayatım var benim. Evde olmayı severim. Düşünmeyi çok severim. Bugüne kadar her şeyi ailem için yaptım. Paylaşmayı çok seven bir insanım. Sevdiklerim olmayınca zaten hayatın ne tadı olur hiç bilmiyorum. Çok önemliler benim için. Sen ne yapıyorsun?
1: Ben güneşleniyor musun? Efendim, güneşleniyorum. D vitamini alıyorum.
0: İyi misin?
1: İyiyim.
0: He?
1: İyiyim.
0: Allah, kahveler de geldi. Canım. Teşekkürler. Sağ ol. İyi, bugün hava güzel. Ayda! Aşkım!
1: Aşkım.
0: Ne yaptın? Koştun geldin. Sanki Allah'ın bize bir hediyesi, bir lütfu gibi Ayda doğdu. Sevgili yeğenlerim var. Onlara hayatıma girdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Başta 3 yaşından beri benimle birlikte büyüyen, ben onu büyüttüm, o beni olgunlaştırdı. Manevi kızım Cansın, Candaş, Yiğit ve Kerem benim için çok değerliler. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum.
2: Ayda, biliyorsun bunu. Ben elimde biriktiriyorum. Ayda. Ben elimde biriktiriyorum. Bunları yeme.
3: İdolüm aslında o benim. Her zaman ona örnek aldım. Çocukları çok seven, hayvan sever, yaşlara nazik davranan. Ya aslında herkesin olmak istediği insan bence. Sanatçı derken mütevazi bir sanatçıyla yaşamak başka bir şey. Bir sanatçıyla yaşamak başka bir şey.
4: Evde hiçbir zaman biz az solist ya da büyük bir sanatçı ağırlığı gibi bir şey hissetmedik, görmedik. Yani sadece dışarıda halamız tanındığında, "Aa, siz Nalan Hanım mısınız?" diye insanlar geldiğinde, "Aa, halamız gerçekten acaba ünlü bir isim." Çünkü evde hiç öyle birisi değil, hiç yani.
0: Ankara doğumluyum. Evet, ama 1977 yılından bu yana her anlamda aşık olduğum İzmir'de yaşıyorum. Doğası, doğallığı, havası, denizi beni çok etkiliyor. Güzeldi değil mi anne?
1: Güzeldi.
0: Ya artık, ama işte gençlere bırakalım artık. Biz çekilelim seninle birlikte.
1: Niye çekiliyorsun ya? Daha çok gençsin yani.
3: Keşke daha fazla insanlar onu tanısaydı, bu kadar erken çekilmeseydi.
0: Bazen şarkı söyleyecek eforu bulamıyorum kendimde. Bunun için de biraz çektim kendimi.

Gençlere mesela şöyle bir şey söylemek istiyorum. Önce amaçlarını belirlemelerini isterim. Yani böyle bir işe gireceklerse meşhur mu olmak istiyorlar? Zengin mi olmak istiyorlar? Sevilip sayılmak mı istiyorlar? Kariyer yapmak mı istiyorlar? Önce buna karar vermelerini tavsiye ederim. Amacınız olunca aracı bulabiliyorsunuz.

Yarının ne göstereceği belli olmaz. Yaklaşık 40 sene Türk müziğine gönül verdim. Bence çok da

0: vites ve içimde bir nefes olarak kalacaksın.
1: Gözlerinizde bir renk, kulaklarınızda bir ses olarak kalmak dileğini. Sevgiler, saygılar sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: TRT Müziği'nin kıymetli izleyicileri, köprü programımız başladı ve köprümüzü Karadeniz'den kurduk. Giresun'dan başladık, Türkmeneli'ye kadar gittik ve Türkmeneli'de dedik bir mektup yazdım yara, almadı.
1: Almadı dedik. Giresun'un kayıkları şimal ile kaynama dedik. Hasret kokan, gurbet kokan bir Karadeniz türkümüzle devam ediyoruz.
0: Buyurun.

0: TRT Müzik ekranlarındaki kıymetli izleyenlerimiz, gönülden gönüle, diyardan diyara, makamdan makama köprüler kurduğumuz türkülerimizle ağırladık sizleri. Gönül ehli üstadlarımızın, ozanlarımızın türkülerini yaşatmaya, sizlere aktarmaya çalıştık elimizden geldiğince.
1: Haftaya köprümüzün gününde ve saatinde tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın, esen kalın efendim.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: 爱你的伤口碎得很可怜。
1: Bugün çok önemli bir konuğumuz da olacak. Sevgili Elif Kaya bizimle olacak.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesimi duydu aslında.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet.
0: Nasılsın, iyi
1: çok
0: misin?
1: teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Sağ ol, bizler de çok iyiyiz. Gelmene sevindik. Bizim
1: Çok
0: programımızda
1: teşekkürler.
0: sesinle, müziklerinle, bestenle
1: Çok sağ
0: seni ağırlayacağız. Programımızın başında bir türküyle başladık. Bir fotoğraf eşliğinde. Sayın İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarını
1: ol. Çok sağ
0: paylaşıyoruz
1: ol.
0: ve o fotoğraflarla beraber müzik yapıyoruz. O anı yaşıyoruz. Aynı onun o anda çektiği fotoğraflar gibi.
1: Çok
0: Nasıl?
1: çok güzel, çok güzel bir konsept olmuş. Kıymetli müzisyen arkadaşlarım ve siz çok güzel icra ettiniz
0: Sağ ol.
1: eseri.
0: Çok teşekkür
1: Evet.
0: ederiz. Peki Beray'cığım, hangi eserle başlayalım?
1: Selanik türküsü olan Bülbülüm Altın Kafeste'yi icra edeceğim.
0: Tamam, peki arkadaşlarımızla beraber ben de sana eşlik edeceğim. Dinleyelim.

0: Feraycığım ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Biz de sana eşlik ettik. Çok da güzel yorumladın.
1: Çok sağ
0: ol. İkimiz de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyuz. Tabii sen bizlerden çok sonra başladın ve devam ettin. Biraz anlatır mısın okul durumunu? Ne zaman başladın, ne zaman bitti, hangi bölümden mezunsun?
1: 2008 yılında Türk Musikisi Devlet Konservatuarı İTÜ ses eğitim bölümü sanat müziği girişliğim 2013'te bitirdim.
0: Evet.
1: 2008-2013 yılları arasında.
0: Harika.
1: Evet.
0: Bir türküyle başladın, bir senaryo türküsü. Ama sen esasında
1: Evet.
0: Türk Sanat Müziği bölümü mezunsun. Branşın o daha
1: Evet,
0: doğrusu.
1: branşım sanat
0: Ama
1: müziği.
0: türkü dersleri de aldınız tabii.
1: Evet, evet.
0: Repertuar dersleri. Harika. Şimdi biz bir türküyle, bir beste daha doğrusu, bir Lütfü Gültekin bestesi, Bir Gönüle Aşk Girince eseriyle devam edelim.
1: Çok güzel.

0: Yüreğinize sağlık. Çok güzel
1: Sağ ol.
0: icra ettiniz.
1: Teşekkür ederiz. Ozan'la beraber müzik çalışmalarınızı yapıyorsunuz.
0: Evet, Ozan Sarıboğa'nın, eşim Ozan Sarıboğa
1: Evet.
0: prodüktörlüğünde 6 single'ım yayınlandı. Çalışmalara devam ediyoruz.
1: Ozan'ı ben çok uzun yıllardan beri tanıyorum.
0: Evet.
1: Çocukluğundan beri tanırım. Hatta bir televizyon programı konuk olmuştuk, beraber denk gelmiştik. O zaman belliydi yani, bir cevvalliği vardı. Şimdi artık aranjör,
0: Evet.
1: prodüktör. Kendi projeleri var, senin projelerini beraber yapıyorsunuz. Şanslısınız, o da şanslı, sen de çok güzel bir şey.
0: Evet, okul arkadaşım zaten İTÜ'den.
1: Harika, doğru.
0: Evet, aynı dönemdeyiz Ozan'la.
1: Başarılarınız daim olsun
0: Çok
1: Ozan'cığım.
0: teşekkürler.
1: Peki hangi eserle devam ediyoruz?
0: Şimdi Raz şarkı Geçsin Günler Haftalar eserine icra edeceğim. Bestesi Erol Sayan'a, yine güftesi Behiç Enis Kor Yüreğe ait.
1: Hatıra diye geçen eser
0: Evet,
1: aslında, değil mi?
0: hatıra olarak
1: Peki,
0: geçiyor.
1: dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok teşekkürler.
0: Harikaydı.
1: Çok sağ ol.
0: Türküleri güzel yorumluyorsun, sanat müziğini
1: Ay
0: güzel
1: hocam çok
0: yorumluyorsun.
1: sağ ol. Çok teşekkürler.
0: Bestelerin de var. Belki biraz sonra bir tane dinleyeceğiz o bestelerinden de. Ama ondan önce ben Ahmet Kaya ile çalıştığım dönemlerde Ahmet abiden duyduğum bir eser vardı. Sana gelmek istiyorum diye. Türkü formasında bir beste. Ali Baba'ya ait.
1: Hı.
0: O eseri çalıp söyleyeceğiz. Sen de bir dinle bakalım.

0: Evet Beraycığım, demin bahsetmiştim biraz, senin bestelerin var ve bu programda da sanırım bir tane okuyacaksın.
1: Evet.
0: Nedir? Biraz bestelerinden, çalışmalarından biraz bahseder
1: Bu
0: misin?
1: beşinci single'ım Giden Bizdik. Bunda bir hikayesi var, dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.
0: Of.
1: Cihan Unat hocam. Müzik
0: Geçmiş sağ
1: eğitim
0: olsun.
1: hayatıma yön veren isimdi. İstanbul Teknik Üniversitesi yolunda cesaretlendiren isimdi. Onları da buradan anıyorum. Arkadaşımın adı da Gizem Çolaker'di.
0: Rahmet dileyelim.
1: Çok teşekkürler. Yani iki kayıp üzerine çıkan bir şarkı.
0: Peki dinleyelim o zaman.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok güzel bir eser. Beste çalışmalarına devam et. Zaten Ozan da yanında. Beraber çok güzel şeylere devam edeceksinizdir. Artık programımızın sonuna geldik.
1: Çok teşekkürler. Ben kıymetli müzisyen arkadaşlarım, abim ve sizle birlikte olmaktan çok mutluluk duydum. Sağ ol.
0: Rica
1: Yüreğinize
0: ederiz.
1: sağlık,
0: Sağ ol.
1: emeğinize sağlık.
0: Ben her programda onların isimlerini ve onları tekrar tanıtıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten çok
1: Evet.
0: önemliler benim için de, müzik hayatı için de. Neyde Eyüp Can Açıkpazu, davul ve perküsyonda Cem Barış Sungur, kontrbasta Sertaç Çiğdem, cello'da Murat Süngü ve değerli eşim piyanoda Ozan Sarıboğa. Ve ben Ümit Yılmaz olarak seninle inşallah yolumuz yine kesişir.
1: İnşallah. Çok memnun olurum.
0: Ve son bir eserle ve birbirinden değerli İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarıyla beraber bir Ege türküsü okuyalım. Ne dersin
1: Olur,
0: çökertmeyi?
1: çok güzel olur.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ
1: Ben
0: ol.
1: teşekkür ederim.

0: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.
1: Bu salı binde Komili Riviera zeytinyağı 975 lira. Koska üzüm pekmezi 199 lira.

Harikasınız her zaman olduğu gibi değerli şefim. Evet efendim, yine yepyeni bir hoş sedayla evlerinize konuk olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler için çok keyifli şarkılar hazırladık. Değerli maestro Baki Kemancı ve çok değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla yine tabii ki çok çok kıymetli bir konuğumuz var. Bugün çok coşkulu bir program olacak efendim. Ekranları başında bizleri izlemekte olan çok değerli izleyenlerimiz, hepinizi saygılarımızla, sevgilerimizle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz efendim. Bizler eşliklerinizi bekliyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Konuğumuzu davet etmek istiyorum. Bir hoş sedaya Bülent Sertaç geliyor.

0: Harikasınız.
1: Teşekkür
0: ne güzel
1: ederim,
0: şarkı. Siz de ne güzel yorumluyorsunuz bunu.
1: Ay, teşekkür ederim, sağ olasınız.
0: Şerefler verdiniz. Hoş
1: ben
0: geldiniz.
1: Ben şeref duydum. Çok teşekkür ederim Seda Hanım. Gerçekten programımıza katılmaktan çok büyük keyif aldığımı, onur duyduğumu bilmenizi istiyorum.
0: O onur bize ait efendim, sağ
1: buradan
0: olun.
1: Buradan bizi gören, bizi duyan kim varsa hepsine sağlık, mutluluk, huzur ve bol bereketli günler diliyoruz.
0: Amin inşallah.
1: Vallahi bir hoş Seda'dan size kocaman sevgiler gönderiyoruz inşallah. Ve diliyorum inşallah tüm şarkılarımız onlara hitap eder.
0: Olsun peki. Hemen bir tane daha okur musunuz?
1: Başımla gözümüze.
0: Çok teşekkürler. Bülent Serttaş efendim.

0: Teşekkür ediyorum değerli şefimize ve sevgili orkestramıza.
1: Böyle gayri ihtiyarı alkışlıyorum. Vallahi o kadar güzel okudunuz ki. Ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık.
0: Sizden de duymak benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olasınız.
0: Efendim, var mı sürprizlerimiz, yeni şarkılarımız, böyle enerjik şarkılarımız?
1: Vallahi inanılmaz iki şarkıyla geliyorum.
0: Harika.
1: Yaza, biri yazlık, biri kışlık diyemiş.
0: Hep böyle slovları daha evet, kışlık yazlık, gibi düşünürüz
1: yazlık
0: ya.
1: Yazlık şarkımız da hazır ama bir tanesi de çok özel bir şarkı. Zaten adı üstünde. En özel kadın diye.
0: Oh.
1: Evet.
0: Sevgili eşinize mi yoksa bu şarkı?
1: Amazing bir song. Nereye gittim ya? 3-4 gün, 3-4 son işim hep yurt dışındaydı ya.
0: Alışkanlık kaldı değil mi?
1: Valla evet. Çok güzel iki şarkıyla geliyorum. Biri Eller Havaya Teslim Ol, hareketli yaz şarkımız. İkinci de Seval Aral kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Onun yüreğine sağlık. Biri de eşime olan duygularımı sanki ben söylüyormuşum gibi sen tut. En Kalem, özel kadın diye bir şey yap.
0: Harika.
1: Ama inanılmaz keyif alacaksınız inşallah dinlediğiniz
0: ne güzel.
1: Zaman.
0: Evet. Sevgili eşiniz Selvi Hanım'a da sevgilerimizi gönderiyoruz. Size çok destek olduğunu sürekli dinliyoruz medyadan.
1: Selamlarımız olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bunda selamlar
0: evet, biz
1: var.
0: De o zaman heyecanla o şarkıları bekliyoruz. Gerçekten tamam. Sizin enerjinizi, o şarkıları sizden dinlemeyi çok seviyoruz.
1: İnşallah.
0: Yine güzel bir şarkıyla sizden devam edelim. Ne dersiniz?
1: Yıllar utansın diyelim mi hocam?
0: Ah ah ah.

0: gönülden alkışlıyoruz size.
1: Ay teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir eser.
1: Vallahi sağ olasınız.
0: Ya ne kadar keskin, ne kadar güzel bir sesiniz var. Hep ya, ilk defa bu kadar yakın ve canlı dinliyorum sizi.
1: Teşekkür ederim.
0: Muazzam. Ben bayıldım.
1: İnşallah bir gün beklerim.
0: Çok
1: çalıştığım bir mekanda da denk gelirseniz mutlu olurum.
0: Çok
1: şeref
0: sevinirim. O şeref bana ait
1: olur.
0: Sağ
1: olasınız.
0: Evet, ben de bir Türk müziği, bir Yıldırım Gülses şarkısı okumak istiyorum müsaade ederseniz. Şöyle müzikle dolu dolu bir hoş seda bırakalım bu akşam. Ne dersiniz?
1: Çok güzel olur.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Hadi buyurun. Teşekkürler.
0: Buyurun lütfen.

0: güller ağlasın. Teşekkür ediyoruz efendim.
1: Bravo, ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun efendim.
1: Ya şimdi deseler ki şu şarkıyı çık sahnede oku, inan sözler aklıma gelmez. Ama ya okunduğu zaman ister istemez her cümlesine eşlik ediyorsunuz.
0: Eşlik ediliyor.
1: Sanat müziğinde inanılmaz bir sihir var. İnanılmaz bir böyle
0: peşi sıra gelen
1: evet,
0: aklına
1: tabii, tabii,
0: insanın
1: tabii.
0: Değil mi?
1: İnsan bir kere dinledi mi herhalde diyor ki tamam bu aklımda kaldı. Muhteşem söylediniz, ağzınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel güftelerimiz var değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet tabii.
0: Hele böyle tabii. Keyifli ezgilerle de birleşince.
1: Ara sıra ben de böyle atırıyorum sahnede.
0: Ah ne güzel.
1: Vallahi,
0: beraber dokur muyuz? Ne
1: hüzzam yapıyorum ara sıra.
0: Çok severiz hüzzamı.
1: Evet.
0: Böyle bir tane doğaçlama bir hüzzam çıkar mı acaba?
1: Hı?
0: Çıkar mı bir hüzzam
1: vallahi
0: şöyle?
1: Vallahi bilmiyorum hocam. Pişman olur da bir gün.
0: Bir hüzzam şöyle minicik duyursak. Sevgili şefim.

0: ya. Aman, aman, bu aman. Neydi ya? Vallahi.
1: Bence de bu neydi?
0: Bu neydi?
1: Nasıl bir oktav aldınız öyle? Helal Hayır, olsun.
0: Daha şeyden alacaktım da dedim ya bir pot karım yalım çünkü.
1: Sizi gönülden gerçekten tebrik ediyorum. Oo,
0: sağ olasınız. İnanılmaz keyif alıyorum şu
1: ne
0: anda.
1: Güzel.
0: Vallahi billahi.
1: Biz de aynı şekilde.
0: Ya nereden içimden geldi? Narsa aklıma geldi.
1: Çok güzeldi.
0: Ay vallahi.
1: Efendim Bülent Serttaş'ı ben ilk defa Türk sanat müziği ve hüzzam makamı biliyorsunuz bizim zor makamlarımızdan da bir tanesidir.
0: Evet.
1: Gönülden tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Vallahi sesinize çok teşekkür ederim. Hocalarım da burada. Onlara da söyleyeceğim. Not alsınlar artık yavaş yavaş. Biraz vallahi
1: biraz
0: böyle sanat müziği de ekleyelim artık. Vallahi
1: yine bir eser dinlemek istiyoruz sizden.
0: Başımla gözümüzle. Biraz hareketlenelim.
1: Hadi lütfen.
0: Vallahi,
1: buyurun.
0: Hadi.
1: Buyurun.

0: helal olsun. Harika. Eyvallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu, bu ses genler aileden mi sizin böyle?
1: Ben tekim ailede.
0: Tek misiniz?
1: Evet, ailede tek sesi güzel olan benim, evin en küçüğüyüm. Allah vergisi.
0: Gerçekten Allah vergisi ama evet, muhteşem bir ses aralığınız var.
1: Sağ
0: yani
1: olasınız.
0: Sizden bir opera sanatçısı da olurmuş sanki. Okuyor musunuz aryalar falan arada?
1: Yok, onu denemedim.
0: Öyle mi?
1: Onu denemedim ama mikrofonsuz okuduğum aşikar. Evet, tabii. Yani bayağı...
0: Çok kıymetli bir özellik bu.
1: 12 metre traslara çıktım. Oradan tabii mikrofonsuz okudum. Ama en son artık eşim yemin ettirdi bana. Dedi ki ne olursun yapma, Allah korusun.
0: tabii.
1: Elin kayar, ayağın kayar, Allah korusun dedi. 3 tane yavrun var. Onun için artık.
0: Biz sizi dinlemek istiyoruz. Uzun
1: teşekkür
0: yıllar
1: ederim,
0: efendim.
1: Teşekkür ederim, sağ olasınız.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben de güzel bir eser seslendirmek istiyorum. Keyifle. Müsaadenizle.
1: Keyifle efendim.
0: Biraz hareketli bir şarkıyla geliyoruz. Benim gözüm sende.

0: Harika. Muhteşem.
1: Bu doğaçlama oldu. Finalimiz doğaçlama oldu. Baki hocam.
0: Çok eğlendik.
1: Baki Kemancı.
0: Gerçekten
1: çok çok teşekkür ediyorum.
0: Tam bize göre oldu.
1: Valla tam bize göre oldu.
0: Çok güzel oldu.
1: Oynamayı severim dedim.
0: Hadi bir nakarat öğretin bize.
1: Hayatımı yaşıyorum kafama göre. Aman Allah, bu alemi çok sevdim tam bana göre. Hayatımı yaşıyorum kafama göre. Aman Allah, bu alemi çok sevdim

0: bana derler çeşmede adamın tipi, bana derler çeşmede adamın tipi.
1: Gerçekten wow. Efendim, biz çok teşekkür ediyoruz. Biz size doyamadık. Gerçekten doyamadık.
2: Bitti demeyin evet. Sakın.
1: Ya işte böyle çabucak geçiyor. Efendim bize süreler yetmiyor. Böyle keyifli, harika konuklarımız olunca. Bir hoş sedaya katkılarınızdan dolayı, güzel sesinizle, güzel kişiliğinizle, harika şarkılarınızla renk verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Bülent Bey.
2: İnanın başta da söylediğim gibi onur duydum, gurur duydum. Burada olmaktan, aranızda olmaktan çok bir keyif ve gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum.
1: Var olun.
2: Çok çok teşekkür ediyorum. Muhteşem ağırladınız bizi. Ah, o TRT'nin mutlu saygısı, sevgisi, ilgisi, alakası hiçbir zaman bitmiyor biliyor musunuz?
1: Böyle vallahi düşünmeniz bile bizi çok
2: billahi
1: mutlu
2: bitmiyor
1: etti.
2: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, bizim bütün konuklarımız çok çok kıymetli. Hepsi sizin gibi mutlu ayrılıyorlar. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor tabii ki.
2: Ne mutlu, ne mutlu. Başta söyledim, bitti mi program?
1: Evet, yani şimdi beraber bir kapanış şarkısı
2: tamam,
1: okuyacağız.
2: Tamam, o zaman bir veda. Başta da söylediğim gibi bizi izleyen, bizi duyan, bizi gören kim varsa onlara önce sağlık, mutluluk, huzur amin ve bol bereketli günler diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bir host Seda'dan size böyle hürmetlerimi iletiyorum. Seda Hanım'la beraber
1: teşekkür
2: çok çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim.
2: Baki Kemancı ve Orkestrası'na çok çok,
1: çok
2: teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun, var olun.
1: Sizler
2: İyi ki
1: de
2: varsınız.
1: Var efendim.
2: Saygılar diyorum.
1: Çok mersi. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın efendim.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner.
1: Sensiz yapamıyorum.
2: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.
1: Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Bana eniden şarkı söyleten kadın.
2: Bugün çok önemli bir konuğumuz da olacak. Sevgili Elif Kaya bizimle olacak.

0: Herkese merhabalar. Irmak Teyze ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
1: Ne olur,
2: ne olur,
1: ne olur,
2: ne olur,
1: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.
2: Bu gözlerindeki yabancı yaralar bilir ölümden. Hani ben olacaktım yalancı.
4: Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne Çarşamba TRT Müzik'te.
5: ...12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira. Bim, bim.

Çok teşekkürler kıymetli yol arkadaşlarım. Sağ olasınız, var olasınız. Zileyhani sınırsız ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başında bizi her nereden izliyorsanız selamlar, sevgiler, hürmetler olsun bizlerden efendim. Daima dedik ki pasaportumuz gönül, rehberimiz müzik, rotamız sanat dedik efendim. Bu minvalde yolculuğumuz devam ediyor. Bu hafta değerli bir büyüğüm geliyor. Çok uzaklardan, gurbet diyarlardan geliyor ama aslında orada yaşadığı için oradan bizlerle buluşuyor. Daha öncesinde Türkiye'deydi ama sonrasında... Efendim yolculuk onu başka diyarlara götürdü ama Türkiye'yi, memleketini sık sık ziyaret ediyor ve her geldiğinde de efendim biz eğer mümkünse ve fırsat var ise, uygunsa vakti, biz programımıza konuk almak istiyoruz kendisini. İkinci kez davet ettik, bizleri kırmadı. O yoğun temposunun arasında tabii ki geleceğim sevgili kardeşim dedi. Sağ olsun, var olsun. Ben Yıldız'ı efendim şöyle Karadeniz'in hırçın fırtınasına bırakmak istiyorum ama aynı zamanda da deli dolu fırtınası. Yıldız sevgili Sinan Yılmaz'ın buyursunlar.

0: Bergen.
1: Helan!
0: Oh, olacak. Evet, aslında devamı var.

0: Ekran başında olan kıymetli dostlar, ekranını yeni açmış olan izleyicilerimiz varsa bu ne şımarıklık? Bu akşam burada bunlar ne yapıyor derseniz efendim. Sevgili Sinan Yılmaz abim ile birlikte ben Deniz Züleyha, Zeli Kız Deli Kız olarak efendim huzurlarınızdayız. Hoş geldin, sefalar getirdin bir kez daha. Bir seni bir Latif Doğan'ı bu stüdyoda tutamıyorum ve mendilsiz yapamıyorum.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle.
0: Nasılsın?
1: İyi, Allah'a şükürler olsun. Son programdan bu yana hiçbir değişiklik yok. Yine aynı enerji,
0: nasıl
1: aynı adrenalin devam.
0: Nasıl bir tempodasın sen abi böyle?
1: Ya işimizi galiba çok aşırı abartıyoruz, seviyoruz bayağı.
0: Abartmıyoruz, işimizi seviyoruz abi.
1: Bayağı bir seviyoruz. Böyle bir sevgi, böyle bir aşk. İşimize olan bağlılık, insanların eğlencesi, onları eğlendirmek bizlere gerçekten huzur ve rahatlık verdiğine inanıyorum. Yani güzel bir programın ardından eve gittiğim zaman, kafamı yastığa koyduğum zaman o program işte düğün olabilir, konser olabilir, onların bize helal olsun demesi huzurlu bir uyku.

0: İşte tam olarak bu Sinan abi. Uzun yollardan duydum ki geliyorsun. Normalde takviminde yoktu biliyorum. Sağ olsun canım Ceylan dedi ki geliyoruz dedi, bir programımız var dedi. Dedim ki vallahi beni kırmayın. Sevgili Ceylan Kartalsun'a sağ Allah olsun, razı olsun. Bizim canımız kardeşimiz. Seni hemen böyle tacı. Programını takvimine organize etti. Bir çok baktık ki buradasın. Ayağına sağlık. Nasıl ne gidiyor demek? Hayat her şey yolunda abi.
1: Şükür Allah'a her şey yolunda. Gurbetçilerimizin, sizlere biliyorsunuz Almanya'dayım. Biliyorum. Gurbetçilerimizin selamları var, hürmetleri var. Onlara da bizler gönderelim tabii ki. Hürmet. Yaz geliyor, yaklaşıyor. Onlarda da bir tatil heyecanı var. Şu an bir an evvel Kapıkule'ye gelmek, işte sınır kapılarına gelmek, vatan topraklarına gelmek. O tatili şu an iple çekiyorlar böyle. O yüzden Allah hayırlı yolculuklar nasip etsin hepsine.
0: Amin. Amin.
1: Sizi de bekliyoruz Avrupa'ya tabii.
0: Abi inşallah. Vallahi ben de istiyorum. Bu yaz biraz gezmek de istiyorum. Birkaç i̇nşallah. Aydır oturuyorum. Ama çok arzu ediyorum gelmeyi. İnşallah. Seni şöyle soluklandıracağım ama soluklandırmadan önce bir senden feriyim dinlemek istiyorum.
1: Aa tabii ki.
0: Sonra seni soluklandırayım olur mu
1: seve,
0: abi?
1: Seve seve.
0: Seni gelmişken yakalamışken az muhabbet çok... Türkü, şarkı olsun istiyorum.
1: Olsun tabii, ne demek.
0: Buyursun efendim, Sinan Yılmaz'dan geliyor. Feriyim.

0: Bravo diyorum.
1: Çok teşekkürler gerçekten. Abi. Programımızda biz sık sık Volkan konağı evet. Rahmet.
0: Allah rahmet eylesin. Bir Maçkalı olarak aynı derenin balıyız kendisiyle zaten. Volkan abiyle güzel diyaloglarımız vardı. Çok üzüldük. Yıkıldık bir yandan ama takdir Allah.
1: Tüm kayıplar, tüm yitirdiklerimiz evet. için erken ölüm, erken kayıplar diyoruz. Ama hepimiz biliyoruz ki ölüm var. Bu yüzden de kırmayalım, incitmeyelim, sevelim, sevilelim, kucaklaşalım.
0: Gerçekten de öyle.
1: Hayat çok kısa.
0: Çok büyük eserler bıraktı. Güzel bir endüstri bıraktı diye düşünüyorum Volkan abinin de Kazım Koyuncu da Allah rahmet etsin hepsine. Güzel bir sektör bıraktılar, güzel bir endüstri bıraktılar Türkiye'ye. Genel anlamda yurt dışında da çok dinlenen, sevilen sanatçılardı. Bir sürü sanatçıya yol oldular. Yoldaş oldular. Gerçekten Allah mekanlarını cennet etsin. Bizler de böyle şarkılarıyla onları anıyoruz.
1: Amin. Şöyle seni şimdi küçük bir soluklandıracağım. Ben bir Ordu'nun ışıkları, bir de Lazali diyeceğim. Tekrar Yıldız'la seninle buluşacağız.
0: O zaman sahnesi.
1: Buyursunlar efendim. Bir Ordu'nun ışıkları diyeceğiz hemen ardından. Oy oy Lazali. Dertler umu yazı Ali. Buyursunlar.

0: Gerçekten yürekten alkışlıyorum. Vallahi şunu söylemek istiyorum. Yani böyle o bizim türküleri okurken o şiveyi de aynı Trabzonlu gibi, Giresunlu gibi, Ordulu gibi, Samsunlu gibi söylemeniz gerçekten beni gururlandırıyor gerçekten.
1: Var olasın
0: Tebrik
1: Sinan
0: ediyorum.
1: Abicim. Çalışıyorum hakikaten ustaları dinlerken, eserleri yorumlayan kardeşlerimizi dinlerken çalışıyorum. Her ne kadar Lazeli'yi Sibel Can yorumlamış olsa da ben Volkan Arslan'dan dinlemeyi şiveyle tercih ettim.
0: Yani her şey TRT'ye uygun bir şekilde.
1: Her şey. Ama çok daha güzel, daha orijinal ve özgün evet. haliyle okumuş. Bu yüzden seviyorum. Yani Birol Topaloğlu'nu daha çok böyle dinlemeye gayret
0: evet,
1: ediyorum
0: evet.
1: bulabiliyorsam eserleri. Ama tüm dostlar keyifle güzel okuyorlar. Ben de onlardan alıyorum, feyiz alıyorum ve dinleyerek çaba sarf ediyorum.
0: Yürekten kutluyorum.
1: Şimdi iki eser dinleyeceğiz.
0: Seni evet.
1: Yıldız'da bırakıyorum abi. Tekrar buluşmak üzere.
0: Teşekkür
1: Buyursunlar
0: ediyorum.
1: Yıldız sevgili Sinan
0: Sağ
1: Yılmaz'ın.
0: Sağ olasın.

0: Şimdi fark ettim ki ben de hiç slow eser koymamışım bu programa. Niye? Bugün. Niye bilmiyorum. Sebep? Şimdi
1: ben geldim diye mi yoksa? Zaten ben hareketliyim.
0: Ben ne okuyacağım diye akışa bakarken bir de baktım ki benim de hep hareketliymiş.
1: Yani baktım şarkılar hareketli gidiyor dedim ve herhalde damara yavaş yavaş böyle dokunmaya başlar dedim ama.
0: Vallahi ya. Ben de efendim aynı tondan devam ediyorum. Abi seni soluklandırıyorum. Buyursunlar efendim, kalenin bedenleri. Yar yar yar yandım.

0: Nasıldı?
1: Çok güzeldi. Vallahi helal olsun.
0: Çalışıyoruz
1: Yani
0: abi ama kendimizce
1: gerçekten.
0: bir değiştirebiliyoruz bazen biz burada yayındayken. O orijinaline sadık kalıyoruz ama yine de kendi yorumumuz oluyor bu.
1: Tabii ki
0: Kabul ola.
1: olması gerekiyor. Yani hep orijinali kendi duygularınızla daha da güzel olabiliyor. Tabii ki bu güzel bir şey.
0: Seni şöyle yıldızda bırakacağım.
1: Tabii ki.
0: Ardından geliyorum. Seninle son blokta artık vedalaşacağız ama iki eser dinleyeceğiz senden.
1: Tabii ki.
0: Sonrasında buluşacağız.
1: Tamam.
0: Buyursunlar efendim, Sinan Yılmaz.
1: Buyurun.

0: Yok böyle bir şey. Helal olsun.
1: Sen de biliyorsun, yok senin gibi bir şey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
1: Hiç mi tevazu olmaz Sinan abi? Hakikaten sen bu işi layığıyla, hakkıyla, alnının akı ve teriyle gördüğümüz gibi yapıyorsun.
0: Allah razı
1: olsun. Bu yüzden de fırtına gibisin. Karadeniz'in fırtınasısın.
0: Çok
1: İyi ki varsın.
0: Allah razı olsun. Yani yapabiliyorsak, insanlarımızı eğlendirebiliyorsak, o duygularla onları güzel pekiştirebiliyorsak ne mutlu bize.
1: Programda biz sohbetleri hep kısa tutup şarkıları türkülere daha fazla tuttuğumuz için ki yayın saatimize bakınca eğlence zamanı diyoruz tam. Dolayısıyla tam hakkını verdiğimiz yayınlardan biri oldu. Sona doğru geldik. İki eser ard arda yorumlayacağız. Veda edeceğiz beraber.
0: Tabii
1: arzu
0: ki.
1: Edersen seni şöyle hemen bir peçetelerini alıp geleyim mi ben abi?
0: Ben alırım, hiç zahmet etme.
1: Sen su içmek isteyecek. Bu arada ben
0: hem de
1: vedamı da yapmış olurum. Tabii
0: tabii.
1: Tabii
0: ki, ne demek, ne demek.
1: Efendim tabii sevgili Sinan Yılmaz abim. Bu akşam yine gurbet ellerden buraya gelmişken sağ olsun bizleri şereflendirdi. Daim var olsun sesi, avazı, ayaklarına sağlık. Biz yine değerli bir misafirimizle önümüzdeki hafta huzurlarınızda olacağız. O vakte denk kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Sinan abicim seni şöyle alıyorum.
0: Tabii ki. Nasıl arzu ediyorsan.
1: Bir nani nani diyeceğiz ve oy dereler Rize horonu diyeceğiz. Veda edeceğiz.
0: Ben de eşlik edeyim sana.
1: Tabii.
0: Ne
1: çok seviniriz.
0: Ne demek?
1: Buyursunlar efendim.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Hı. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesimi duydu aslında.

0: olduramadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Feci ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
2: Ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur dön bana.
4: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.
5: Bu gözlerindeki yabancı yaralar bilir yüreğimden. Hani ben olacaktım yalancı.
6: Irmak Arıcı'yla Dünden Bugün'e Çarşamba TRT Müzik'te.

Sevgili dostlar, merhabalar. Kafadar grubu olarak TRT Müzik kanalında bugün evlerinizde bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizin evlerinizde konuk olmak bizim için çok büyük onur ve çok büyük bir gurur. Bugün sizler için inanılmaz güzel şarkılar hazırladık. Ama sizden tek bir ricamız var. Bu ricamız şudur. Lütfen çaylarınızı, kahvelerinizi alın. Şöyle arkanıza yaslanın ve inanılmaz bir müzik ziyafetini izleyin. Biz sizler için çok güzel şarkılar hazırladık. İsterseniz hemen devam edelim mi arkadaşlar?

0: Hüseyin'cim, gönlüne ruhuna sağlık. Onu güzel bir taksimdi kardeşim.
1: Teşekkürler.
0: Benim.
1: Senin de sesine, duyguna sağlık.
2: Ağzına sağlık.
1: Hepinizin ellerine sağlık.
0: Hepinizin ellerine sağlık arkadaşlar.
2: Ya benim şöyle bir önerim olacak.
0: Evet Özgen.
2: Söz Ayla Çelik, müzik Gökhan Tepe, Aşık. Yapalım mı? Ne
1: yapalım
2: dersiniz?
1: Yapalım mı? Allah ne güzel olur.
0: Ama o zaman Hüseyin şöyle bir başlayalım.
2: Başlayalım o kanalı beraber.

0: Hüseyin Özgen çok güzel bir şarkı
1: çok
0: değil mi
1: güzel
0: ya?
1: Abi.
2: Çok güzel.
0: Çok,
2: çok,
0: güzel
2: çok büyük bir şarkı.
0: Yani Sayın Gökhan Tepe ve Ayla Çelik iyi ki varsınız. İyi ki bu şarkıları yapıyorsunuz.
2: Yüreğinize sağlık.
0: Yüreğinize, gönlünüze,
2: göklerine
0: ruhunuza
2: sağlık.
0: Sağlık.
2: İyi ki varlar.
0: Şimdi de böyle biraz arabesk acaba
2: yapalım ya.
0: Ufak ufak başlayalım şöyle
2: gelelim
0: arabeslere.
2: Oraya doğru, ufak ufak
0: gelelim
2: başlayalım.
0: Mi? Gelelim mi arkadaşlar şöyle ufak ufak arabeslere ya?
2: Hadi başlayalım
0: vallahi. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir kulunu çok sevdim.
2: Of,
0: olur
2: hadi
0: mu?
2: bakalım. Olmaz mı?
0: Evet.

0: Şimdi böyle ne yapsak, şöyle iki tane hareketli şarkı
1: biraz
0: yapsak mı?
1: Biraz
0: Yaz dostum, çöpçüler.
1: Olur.
0: Böyle bir şey yapalım mı?
1: Olur.
0: Hareketlenelim
1: yapalım
0: şöyle ufakça bir.
1: Hareketlenelim.

0: arkadaşlar. Bravo, ellerinize sağlık. Sağlık.
1: Ne büyük isimlermiş değil mi abi?
2: Çok
1: Barış Manço. Barış Manço. Sevgili Erkin Baba. Mekanları cennet olsun.
2: Evet.
1: Edip Akbayram'a da değerli büyüğümüz Allah uzun ömürler nasip.

umurumda değil. Kim duyarsa duysun. Varsın olsun arkadaş. Kim görürse görsün. Bırak gitmeyi. Kolay mı sanıyorsun?

0: Çok güzel bir eserdi.
1: Çok güzel. Çok.
0: Bunu ilk Cengiz babamızdan dinledik. Cengiz Kurtoğlu'ndan.
1: Evet, sanırım
0: Cengiz
1: 95
0: evet,
1: senesi
0: evet,
1: falan
0: evet,
1: diye
0: evet,
1: hatırlıyorum.
0: Cengiz Kurtoğlu'ndan dinledik.
1: Çok güzel bir albüm.
0: Çok
1: zaten
0: güzel
1: seviyorum
0: bir albüm değil
1: albümü.
0: Evet, evet.
1: Bütün şarkılar çok güzeldi.
0: Evet. Yani. Şöyle bir tane hareketli şarkı yapsak mı hep beraber ya?
2: Olur değil mi?
1: Olur, yapalım.
0: Tamam.

0: Hüseyin'cim ağzına sağlık aradaki
1: Teşekkür
0: solo
1: ederim,
0: içinde.
1: teşekkür ederim. Sürpriz
0: O
1: oldu
0: zaman
1: biraz ama.
0: sürpriz oldu değil mi? Ama çok da güzel oldu. Ağzına
1: Teşekkürler,
0: ruhuna
1: sağ ol
0: sağlık.
1: abi, teşekkür ederim.
0: Bizim örf ve adetlerimizde misafirliğin ne kadar önemli olduğunu bilir ve ona göre de harekette bulunuyoruz kafalar grubu olarak. Bizleri evlerinizde misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Diliyoruz önümüzdeki hafta tekrar beraber olacağız. Ama kapatmadan önce son bir
1: Bir de
0: şarkıyla da
1: Ferdi
0: veda edelim
1: Baba'dan bir
0: mi?
1: şarkı çalalım abi.
0: Evet.

0: bulamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Teyze ile Dünden Bugünü programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
2: Ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur dön bana.
4: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.
5: Bu gözlerindeki yabancı yaralar bilir ölümden. Hani ben olacaktım yalancı.
6: Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne Çarşamba TRT Müzik'te.

0: Efendim, yepyeni bir haftada sizleri TRT Müzik ekranından Evbahar'dan sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyoruz. Ben Burcu Göktürk.
1: Ben Gül Yazıcı. Bugün de sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. Nevbahar'dayız. Ekip hazır. Ve Süznak makamı eserler sunacağız size. Baştaki eserden de belli olduğu gibi Ferit Sıdal'ın Süznak makamındaki eserini seslendirdik ve Cevdet Çağla'yla devam ediyoruz.
0: Evet, sen bize Cevdet Çağla'nın Mustafa Nafiz Irmak Güftesi'nden bestelediği bir Süznak şarkı söyleyeceksin.
1: Evet,
0: Nedir?
1: Cevdet Çağla biliyoruz ki keman sanatçısı, bestekar.

0: çok kıymetli bir bestekar. Güzel eserleri var.
1: Çok da iyi solistlere eşlik etmiş radyoda.
0: Evet. Geçkili Taksimleri ile çok meşhur bir kemani. Şimdi onun şarkısını seslendireceğim.
1: Buyursunlar.

0: Evet.
1: Gönüllerinize sağlık.
2: Mehmet'in eline sağlık.
1: Mehmet Sinan'a vur dediği için öyle sanıyorum. Mızraplı telli bir çalgı çalan bir sazendeye yazılmış olsa gerek bu şiir. Hemen aklıma Selahattin Pınar geldi tabii.
2: Mustafa Nafiz abimizin
1: yakın dostu olduğu için. Evet. Bir de rahmetli Allah rahmet eylesin Tamburi Sadun Aksüt Hoca anlatmıştı. Hocamız. Pınar bir Sabiti Hanım'a bir de Mustafa Nafiz Bey'e çoğu eserinin de güftekarı olan yakın dostu Mustafa Nafiz Irmak'a dinletirmiş şarkılarını besteledikten sonra.
2: Nasıl oldu diye.
1: Evet. Belki de ona yazmıştır diye düşündüm sen okurken.
2: Evet ama şimdi ben tabii anons etmeyi unuttum Mehmet Yalgın'da kemençesiyle giriş taksimini
1: yaptı. Sizinki de sinenizde efendim. Evet. Ben sadece vurulduğu için telli diye tahmin ettim.
2: Şimdi de Neveser Kökteş'e dönüyoruz. Neveser Kökteş'in çok sevdiğimiz bir bestekar değil mi Burcu?
1: Kesinlikle. Çokça hem kadın bestekar olması hem de gerçekten güzel şarkılar yapmış olması sebebiyle çok seviyoruz kendisini.
2: Suznak bir eseri. Seni gördüğüm gün beğendim, sevdim demiş.
1: Buyursunlar.

0: Böyle küçük bir eser Neves
1: Hem
0: Hanım'dan.
1: güzel hem de güzel sözleri olan bir şarkı.
0: Çok güzel değil mi?
1: Nevesar
0: Müthiş
1: Hanım
0: Hanım
1: kendi eserlerini kendi yazması bakımından da çok önemli bence. Yeniliği, evet,
0: Güftelerimi.
1: kadın şaire sayılır kendisi.
0: Birçok eserinde böyle sıfatlar sayar değil mi? Ne
1: Evet.
0: cazipsin, ne hoşsun
1: Tabii.
0: gibi.
1: Şimdi kadın bestekarlarımızdan Nevesar Kökleş'in eserini geride bırakıp Emre Üsgül'ün icra edeceği yine Sözün Akmakamı'ndaki Taksim'in ardından ben size bir kemani bestekar şarkısı seslendireceğim. Bugün Türk musikisini yaşatan musiki dernekleri arasında öyle sanıyorum en meşhur olanına ismini vermiş olan bir bestekar. Emin Ongan'dan bahsediyorum elbette. Büyük hoca ve kemani bestekar. Kendisi 27'de girdiği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde ölene kadar çalışmalarını sürdürmüş. Hem kendini yetiştirmiş hem de daha sonra orada talebe yetiştirmiş. Hatta öyle baskın gelmiş ki musiki aşkı memuriyetini terk edip ömrünü tamamen musikiye vakfetmiş. İstanbul Radyosu'nda da pek çok kaydı mevcut. Bir dönem radyoda da çalışmış. Pek çok sevdiğimiz soliste eşlik etmiş, güzel şarkılar bestelemiş olması yanı sıra. Biz de şimdi onun Sözün Akmakamı'ndaki bir eserini çalıp söyleyeceğiz size. Buyursunlar efendim.

0: Bir ömrü rüya gibi vermiş ama rüya gibi de bir eser olmuş, değil mi?
1: Artık Hilmi Soykut Beyefendi kimin uğruna verdiyse o
0: Evet.
1: rüya gibi
0: Emin
1: ömrü.
0: Ongan.
1: Evet. Şimdi başka bir sevgiliye, ayrı düşünmüş bir sevgiliye yazılmış ve haninde bestekarımızın kendisi tarafından kaleme alınmış. Biz kendisini udiliyle de biliriz, hanendeliğiyle. Hatta udun mızrabını sol eliyle tuttuğu telleri öyle vurduğu için Yesari takma adıyla anılan Mustafa Asım Bey. Yani daha sonraki ismiyle bilinen ismiyle namı diğer Yesari Asım Arsoy'un Suzinak şarkısıyla devam edeceğiz. Kendisiyle ilgili dediğim gibi hanendeliği ve udiliyle meşhur ama yine Emine Ongan gibi hocalığının da altını çizmek istediğim bir
0: Tabii.
1: anekdot var.
0: Birebir olmasa bile dinleyerek
1: Aslında
0: etkilenenler
1: yine
0: çok.
1: birebir de olmuş 54, 55 ve 58 yıllarında ben de bunu çok sonradan öğrendim. İstanbul Radyosu'nda önce oraya alınan, yetiştirmek üzere alınan stajyer ses sanatçılarına repertuar ve üslup dersi vermiş. Daha sonra da
0: Nefis bir şey.
1: 75 yılında İzmir Radyosu'ndaki stajyer sanatçılara üslup dersleri vermiş Yesari Bey bir hanende olarak. Kesinlikle tavrının dikkate değer olduğunu düşünmekteyim. 30'dan 63'e kadar 33 yıl boyunca plak şirketleriyle hanende olarak çalışıp taş plaklar kaydetmiş kendisi. Muhakkak yeni neslin çokça dinlemesi gereken
0: Dinlemesi,
1: bir
0: evet.
1: tavrı
0: Düz
1: olduğu
0: bir icrayı
1: kanaatindeyim ben.
0: severmiş.
1: Kesinlikle.
0: Gırtlaktan ya, ziyade düz.
1: Evet, sanırım hünerini daha çok udunda konuşturmuş kendisi. Şimdi onun meşhur
0: Rahmetle.
1: Suzinak şarkısını söyleyeceğiz biz size.

0: çok teşekkür ederiz bize bu güzel eseri dinlettiğiniz için.
1: Öyle sanıyorum, bu da Yesari Bey'in çok uzun yıllar aşkına uzaktan, ne diyeyim, yandığı.
0: Platonik.
1: Tam gerçekten platonik. Yanarak sözünak bir şarkı yapmış. Evet. Suzan Hanım olsa gerek. Sine-i Suzan'ını yakmış artık. Olsa gerek. En sonunda tekrar onunla birleşip evlendiği için ben hep böyle düşünüyorum. Sanki bütün şarkılarını ona yapmış gibi hissediyorum.
0: Öyledir mutlaka.
1: Muhtemelen. Sen ne söyleyeceksin şimdi bize?
0: Nihavendlerin nesi diyelim? Padişahı, kralı Osman Nihat Akın.
1: Kesinlikle.
0: Suzinak makamında bir eser bestelemiş. Bize de okuması düştü. Cevrin yeter artık. Bu kadar olma sitemkar.

0: Ruhunuza sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Osman Yanak'ın da ruhuna değsin. Demek Nihavend dışında da çok yakıcı şarkıları var.
1: Osman Nihat Akın.
0: Bu en sevilenlerinden biriydi. Şimdi yine Suznak makamı deyince akla sanıyorum ilk gelen eserlerden biri. Ve benden çokça istenmişti bu eser. Hı-hı. Ben de hiç okumamışım, onu fark ettim.
1: Aynen mi?
0: Herhalde benim ya. De kalbim çok ince, ben de dokunmamışım efendim. Neyzen Gavsi Baykara'nın Yeni Kapı Mevlevihanesi'nin son şeyhi Abdülbaki Baykara'nın ilk çocuğu olan sanırım. O da son posnişin oluyor değil mi Ozan? Mevlevihane'de çok iyi bir eğitim görmüş. Çocukluğundan itibaren tabii önce orada yetişmiş. Oradaki hocaların tedrisatından geçmiş. Ardından tabii ki çok kıymetli ve Münir Nurettin Selçuk'un da yetişmesinde, gelişmesinde çok büyük dahli olan Zekaizade Hafız Ahmet Irsoy'dan etkilenmiş. Onunla da çalışmış. Daha çok saz eserleri bestelese de böyle enfes bir güfteye sahip bir şarkı da bestelemiş olan Gavsi Baykara'nın meşhur şarkısını çalıp söyleyeceğiz biz şimdi size. Güftekarı belli değil. Kaynaklarda böyle yazıyor. Birkaç isim geçmiş olsa da yazılı bir kaynakta, resmi bir belge olmadığından biz tahmin ediyoruz. Belki kendisi yazmış olabilir diyorum ben. O tıpkı mabede benzer güftesinden mütevellit. Ama yine de güftekarı belli olmayan bu eseri biz şimdi şarkı olarak çalıp söyleyeceğiz efendim, size buyursunlar.

0: kibar bir eser değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Sevmeyen yoktur herhalde bu eseri.
1: Güfte ile bestenin uyumu da beni çok önemli, tabii. Açıkçası çok çekiyor bu eserde. İyi o sebeple okumuşsun. Kendisinin sözü olduğunu düşünüyorum. Hatta birkaç tevatür de okumuştum. Bir gün bir toplu taşımada koluna çarpan hanımefendiden incinmesi üzerine bu.
0: Gerçekten.
1: Evet, kaleme aldığına dair ama bunlar birer tevatür tabii, iddiadan ibaretler.
0: Fıkra gibi.
1: Kendisinin böyle bir hatırası yazılı bir şey olmadığı için güftekar belirsiz diyoruz. Ama şimdi güftekarı ve bestekarı belirli ve çok kıymetli birinin bir Süznak şarkısı var sırada. İlk Milli Eğitim Bakanımız olan ve çok da kıymetli şair bir evlat yetiştirmiş olan Hasan Ali Yücel. Bugün herkesin ismini bildiği Can Yücel'in kıymetli babası. Biz onu daha çok devlet adamlığı, daha çok milletvekili, özellikle İzmir'den defalarca milletvekili olmuş olması ve ilk Milli Eğitim Bakanımız olması hasebiyle biliyoruz ismen. Lakin kendisi aynı zamanda musiki aşığı ve bir de şair. O dönemin devlet adamlarında zaten çok sık rastlanır bir meziyet bu.
0: Evet, çoğunlukla yazar, çizerler vardır değil mi?
1: Hasan Ali Bey de hem Osmanlıca hem evet. İngilizce hem de Fransızca bilen biri. Tıpkı Gavsi Bey gibi, o da poliglot diyebiliriz, hatta çok fazla dil biliyor ikisi de. Hasan Ali Bey bir sürü şaire güftelerini vermiş. Hatta Gavsi Bey de onun Hüzzam makamında bestelemiş bir güftesini. 7 ayrı bestekarın bestelediği şarkıları var, yani şiirleri var Hasan Ali Bey'in. Bu lakin benim şimdi seslendireceğim eseri kendisinin yazıp kendisinin bestelediği tek şarkısı. Bu Süznak şarkıyı şimdi gelin hep beraber çalıp söyleyelim efendim. Buyursunlar.

0: Evet arkadaşlar, ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık. Hasan Ali Yücel'in bu güzel sözünak eserini çok seviliyor zaten, biliyoruz. İyi ki de okudun Burcucuğum.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Ben de çok severek okudum. Kendisini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Çok evet. Büyük hizmetleri var çünkü bu ülkeye. Köy enstitülerini açan da biliyorsun, o fikri ortaya koyan da. Aynı zamanda dünya klasiklerinin dilimize kazandırılmasında yaptığı çalışmalarla. Hı,
0: çok kıymetli.
1: Musiki hayatlarını pek çok kaynaktan evvel bildiğimiz İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal'ın Hoş Sadası'nın hem yazılmasına hem de basılmasına çok büyük bir katkısı var.
0: İbnü'l-Emin Bey de çok önemli bir büyüğümüz.
1: Rahmet diliyorum. Evet, pek çok musiki şinas hakkında çok bilgi sahibi olmamızı sağlayan kişi aynı zamanda.
0: Alaaddin Yavaşça da onun meclislerinde çok bulunmuş.
1: Evet, keşke biz de yetişebilseydik, ne diyelim.
0: Maalesef programın sonuna geldik ama öncesinde klarnetçi İbrahim Efendi'nin bir eserini seslendirmek isterim. Öyle kapayalım programımızı. Evet. Klarnetçi İbrahim de aslında çok önemli biri. Çünkü Türk müziğine özellikle Tamburi Cemil Bey'e klarneti kabul ettirmiş bir bestekar ve kişi.

0: Hani Türk
1: Batı
0: müziğinde pek
1: sazı
0: o
1: olduğu
0: zamanlar
1: için.
0: yokmuş değil mi?
1: Tabii.
0: Onu dinleyip evet demiş Tanburi Cemil Bey. Dolayısıyla
1: İyi ki de demiş, Fasıl Musikisi'ne böyle güzel eserler kazandırmış
0: çok
1: kendisi.
0: çok geçti alamı firakın canıma diyeceğim.
1: Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalınız diye ekleyeceğim.

Bugün yine çok özel bir konuğumuz var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücüğünü...

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadını yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

0: Benim yaptığım başarıya konmak Yavuz abi.
1: Ya
0: Son finalde bir girdim. Ben de söylediğime getirdim lafı.
1: Sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam da yine beraberiz. Bu akşam yine güzel bir türküyle açtık. Ben çok severim bu türküyü. Güzel bir repertuar söyleyeceğiz yine ben ve arkadaşlarım. Ama tabii çok özel, kıymetli bir konuğum var.
0: Estağfurullah.
1: Oyuncu, hem tiyatrocu, hem sinemada, her yerde görüyorsunuz, hem komedyen de diyebiliriz. Önder Açıkbaş kardeşim bugün
0: Sağ
1: konuğum.
0: olun.
1: Hoş geldin Önder.
0: Hoş buldum Yavuz abim.
1: Nasılsın
0: Büyülü
1: üstad?
0: bir dünyanın içindeyim. Abilerime de sonsuz hürmetlerimi iletiyorum. Çok güzeldi. Program başlamadan önce herkes sana çok soru sordu. Kimse bana bir şey sormadı. Boynum bükük kaldı. Ama çok havalı gerçekten. Hiç kolay değil. Ben hayatımda ilk defa böyle profesyonel bir şeyin içindeyim. Yani sevgili

0: İzleyicilerimiz lütfen dediğime inanın. Program başlamadan önce böyle dantel nakşeder gibi santim santim ilerliyorlar parçayı bu kadar kusursuz söylemek için. Herkes sonsuz profesyonel. Hepsine sonsuz tebriklerimi sunuyorum. Ondan ziyade tabii Türkiye'de böyle programlara çok ihtiyaç var. Ben türkü aşığı biriyim. Repertuarım çok geniş değil Yavuz abi ama rahmetli babam mesela Kara Tren'i çok severdi. Hatırım için bugün onu söyleyeceğiz. Bu tür programların insanlara neşe verdiğini düşünüyorum. O yüzden iyi ki böyle bir program yapıyorsun diyorum sana.
1: Evet. 6 yaşından beri ailenle beraber Türkiye'ye dönmüşsün. Nereden döndün?
0: Almanya'da doğdum ben
1: Almanya'da
0: Yavuz abi.
1: doğdun, değil mi?
0: Ben Almanya'da doğdum. 6 yaşında rahmetli babamla anam, ömrü uzun olsun, Türkiye'ye döndük. Sonra işte Beşiktaş'ta oturduk dedemlere yakın. Sonra Bostancı'ya geldik. Kadıköy yakasında öyle orta halli bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Anam babam işçidir benim Almanya'da. Fabrika işçisiydi. Ben en
1: Babanı ne
0: küçükleriyim.
1: zaman kaybettin Önder?
0: Babam gideli 9. ayı 27 Şubat'ta yeni oldu. Ben
1: Yapma
0: babama
1: ya.
0: çok düşkün bir adamdım. İşte
1: Ha.
0: BKM Mutfak'ta ilk kurucu tayfadanım ben. BKM'nin mutfak ekibinin. Orada uzun yıllar babamı anlattım. Babam çok tatlı bir adamdı. Mekanı cennet
1: Allah
0: olsun.
1: rahmet eylesin.
0: Allah razı olsun abi. Benim için de çok kıymetli bir insan. Herkesin babası çok kıymetli ama benim babam çok eğlenceli. Çok da naif bir adamdı. Hiçbir günden bir güne bizim evimizde babam kaynaklı bir sorun yaşanmadı yani. Öyle sakin, sessiz. Annem pek gürler benim. Annem böyle eser durur, eser durur. Babam hep onları böyle sakin olun derdi. Ben babamdan bir nasihat aldım. Benim babam çok pedagojik büyütülmüş bir adam değildi. İlkokul mezunu bir adamdı ama çok sakin ve naif bir ruhu vardı. Bana hep fazla zıplama oğlum derdi. Bu fazla zıplamayı abi ben her şeye adapte ederim. Yani hayatımda aşırılığa gidecek her yerde babamın o lafı gelir. Ben de nedense babamın o lafıyla çok böyle sakin
1: Repliğinde olmuştur hayatın boyunca.
0: oldu. Benim evimde buzdolabımın üstüne yazı yazılabiliyor. Öyle bir buzdolabı aldım ben. Tahta kalemiyle yazılıyor,
1: Evet.
0: siliniyor falan.
1: Evet,
0: Onun
1: bende de
0: üstünde de
1: var.
0: fazla zıplama oğlum yazar.
1: 98 yılında mı başladın profesyonel hayatına?
0: Abi ben
1: Yoksa daha mı eski?
0: yo yo işte 98 yılı falan tabii ikinci baharda Şener abiyle Türkan Hanım'ın o başrolünü oynadığı Eşsiz dizide ben Vakkas Garson'u oynayarak başladım.
1: Evet, biliyorum.
0: Ondan sonra işte BKM Mutfak başladı. 4,5-5 yıl orada çıktım. Sonra TV8'de işte Okan abiyle Disko
1: Bir Demet
0: Kralı'nda
1: Tiyatro da
0: partnerdi.
1: var galiba.
0: Tabii BKM'deyken
1: Tabii.
0: Bir Demet Tiyatro'da oynadım. Yeni Bir Demet Tiyatro'da. Hatta Yılmaz abinin partneri oldum ben. Mahallede işte Fehmi diye bir herifi oynadım. Ondan sonra da işte kendi filmlerimi yazmaya başladım. Şimdi Bilal'le beraber hep yekleri yapıyoruz.
1: Hı.
0: Çok da seviliyoruz. Özellikle dijital platformlarda hatırı sayılır bir başarıya sahibiz. Ondan ziyade işte kedi besliyorum, spor yapıyorum kız arkadaşımla. Yürüyüşler, koşmalar,
1: Kedi
0: hoplamalar, zıplamalar.
1: evde var mı?
0: Abi kedimiz evde yok.
1: Dışarıda.
0: Bahçede bizim
1: Ha,
0: 12 tane
1: bahçede.
0: yakın kedimiz var. Onların hepsinin özel beslenmesi, işte veteriner ihtiyacı olursa onlarla ilgilen falan
1: Ne
0: hayat
1: güzel.
0: akıyor, geçiyor be abi.
1: Benim evde iki kedi var. Bir erkek bir dişi. Bir de köpeğim var.
0: Ah çok güzel.
1: Üçü bir anlaşıyorlar.
0: Abi bir annem onu söylüyor. Oğlum diyor bunlar eskiden birbirini yerdi diyor.
1: Bak,
0: Şimdi ne oldu bunlar? Hepsi dost
1: ilginç bir
0: oldular.
1: şey var birader. Mia ilk dişi kedim siyah beyaz. O ilk yani Puik benim köpek ilk de. Sonra Mia geldi kedi ilk kedim. Puik biliyorsun Kaptan Swing'in Mr. Bluff'ün köpeğidir. Çizgi roman okuyanlar bilir.
0: Ha ben bilmiyordum
1: Puik
0: abi öğrenmiş
1: özel
0: oldum.
1: bir isimdir yani.
0: Eyvallah.
1: Oradaki köpekle de aynı
0: Eyvallah.
1: çeşit benim köpek. Şimdi Mia geldikten sonra böyle bir hafta falan böyle biraz hırlaştı, pıhlar mıhlar şu bu falan. Sonra çok iyi anlaştılar.
0: Ya
1: Aradan
0: abi.
1: birader 2 yıl geçti. Eve balım diye bir erkek kedi aldık. Şimdi son 1 yıldır anlatıyorum sana. Mia erkeği Puyik pek şey yapamadı. Mia ile çok oynaşıyorlar ya. Mia'nın biraz canı acıdı mı gidiyor o erkek kediyi bir kovalıyor benim Puyik.
0: Tabii kardeşi belli de.
1: Tabii. Mia'yı koruyor abi şu anda. Çok ilginç.
0: Abi hayvanlar dünyasında çok güzel bir güncelleme geldi. Kediler, köpekler, yunuslar, Köpek balıkları herkes arkadaş oldu. Bir insanlar tam beceremedi
1: Arkada bir de
0: şu sorunsuz
1: kuşlarımız
0: geçim.
1: var birader. Şeyde
0: Muhabbet
1: martı
0: kuşu mu?
1: yok. Arka pencere böyle bir çatıya bakıyor bizim.
0: Ha.
1: O çatıda martılar geliyor. Biz her sabah onları
0: Onlar da
1: alıştırdık.
0: pandemide alıştılar Yavuz
1: Evet,
0: abi
1: martı.
0: yeryüzeyine. Bizde de muhabbet kuşu besleme şeyi vardı Almanya'dan beri. En son artık dedim ki anneme çünkü öldüğünde kendimize gelemiyoruz abi. Yani ben en son muhabbet kuşumu veterine yetiştirirken dörtlüleri yakmışım korna. Ölme çiço kurtaracağım seni falan. Çiçeği kurtaramadık cenazesi düzenlendi. Kazdım gözyaşlarıyla koyduk. Abi insan atlatamıyor yani
1: Zor birader.
0: çok
1: Ben de
0: acayip.
1: benim çocukluğumdan beri annemin herhalde bir 10 kedisi olmuştur. Bizim evimizde hep kedi vardı.
0: Ben kedinin bereketine de inanırım Yavuz
1: Evet.
0: abi.
1: Evet, aynen. Kedi çok farklı bir
0: Çok
1: hayvan.
0: başkadır abi.
1: Hani nankör mankör derler ama öyle değil. Hakkını yedirmez
0: Fazla
1: yani.
0: sırnaçma oğlum bana diyor ya. Yani hani öyle
1: Ya
0: fazla çektim,
1: öyle bir
0: ittim,
1: kendi evet
0: kattım.
1: böyle kendi
0: Bir
1: bir
0: koyuyor patiği.
1: şeyi
0: Of,
1: var.
0: tabii abi yani sınırları olan bir hayvan.
1: Aynen. Hatta annemin bir kedisi vardı. Hiç unutmuyorum. Böyle o 5:30 akşam iş çıkışını nasıl tutturuyordu ben anlamıyorum. 5:30'a kadar evde. 5:30'da bile der gidiyordu otobüs durağına bir 200 metre yürüyordu. Otobüs durağında oturuyordu böyle sağa sola bakarak annem otobüsten iniyordu. Koşuyordu annemin omuzuna çıkıp eve
0: Abi işte
1: geliyordu.
0: bu
1: Böyle
0: çok
1: ilginç bir
0: öteik
1: şey
0: ya.
1: yani.
0: Ben şey zannettim. Akbil basıyor gidiyor, işe
1: Yok.
0: gidiyor, geliyor
1: Yok
0: falan.
1: abi, annemi bekliyordu her akşam.
0: Abi çok akıllılar. Çok
1: Biraz
0: akıllılar.
1: umursamaz gözüküyorlar ama hani
0: Bence çok
1: alakasız
0: hisliler.
1: her şeyi biliyorlar biliyor musunuz aslında? İsmini biliyor. Hani köpek gibi hemen ismine dönmüyor ama biliyor.
0: Ya
1: 3
0: çok
1: saniye geç dönüyor
0: bizde
1: ama.
0: bir Dilber var bahçede. Dilber gevşek, Dilber rahat, Dilber'in dünyamı. Dilber mama aç, mamayı yiyeceğine sev beni diyor. Yerlerde dönüyor. Allah'ım o sevgiden hayvan baygınlık geçirecek yani. Hepsinin farklı kimliği var abi.
1: Evet.
0: Tek ayak kardeşler var. Bunların hepsi tek ayak havada bekliyorlar. Dört kardeş. İşte Dilber var. Koca surat var. Depresyondaydı. Tüylerini koparıp atıyor. Onu iyileştirdik şimdi. Yeni yeni dokunmaya başladık. Koca surat. Soylu kedi alıyorlar. Ben soylu soysuz diye ayırmam hayvanı. Ama işte pet shop hayvanı bunlar. Avusturya dağ kedisi herhalde bizim koca surat. Kocaman hayvanı almışlar atmışlar sokağa. Hayvan da tabii adapte olamamış. O şimdi evde sıcak yuvada büyümüş. Sonra ne olmuş? Depresyona girmiş. Şimdi biz onunla uğraşıyoruz. Mamalarını da şey almam. Yavuz abi ucuz mama. En iyisini
1: Evet
0: yediriyorum.
1: evet.
0: Kısırlaştırılmış hayvanlar için.
1: Biz de öyleyiz. Benim çocukluğumda 1974 yılında annemle babamın böyle bir 10 aylık bir ayrılığı vardı. Biz geldik Ankara'dan. Annemle babam ayrıldılar. Ankara'da Halkalı diye böyle tek odalı bir tane salonu bir tane de odası var. Bir eve yerleştik birader. Babamın çok fazla kitabı vardı. Bir tane hayvanlar ansiklopedisi vardı, tamam mı? O ansiklopediyi Oğuz kardeşim almış. Kitaplıktan aşırmış bir yanında getirdi onu. Şimdi lavaboya falan giderken bile de o hayvanlar ansiklopedisini paylaşamıyorduk. Hayvanlarla ilgili çok bilgimiz var. Sürüngenler, akrep kaç yıl yaşar, ok kaç yıl yaşar hepsini biliriz biz kardeşimle, tamam mı? Annemin bir hikayesini anlatacağım da. Bir gün yine böyle bir haylazlık yaptık falan. Babamız yok başımızda. Annem bizi böyle bir gri teneke leğenimiz vardı. Her pazar tuvalet dışarıdaydı
0: Ya evet. Kaynar
1: tuvaletin o deliğine
0: suyla.
1: koyardı gri tenekeli bizi yıkardı her pazar.
0: O suda hep
1: Bir gün
0: sıcaktı.
1: evet birader ya. Neyse yine lifi sabunu kafamıza vura vura yıkadık Oğuz'la beni kardeşimle. Birden bir de böyle yıkarken bir soru sordu bize. Kartallar kaç yıl yaşar dedi. Biz Oğuz'da tabii hepimiz bir 45 yıl Yaşar dedik anneme. Hayır dedi. Böyle bir durdu yıkamayı kesti birader. Havluyu attı sırtımıza. Dedi ki 45 yıl yaşamış kartal dedi. Bir mağaraya gider dedi. Önce dedi kayalara vura vura o dedi yaşlanmış gagasını düşürür dedi. Biz böyle Oğuz'a dinliyoruz. 15 gün dedi yeni gagasının çıkmasını bekler dedi. 15 gün sonra yeni gagası çıkınca dedi, artık avlanamadığı dedi, o pençelerini dedi, yaşlı pençelerini o yeni gagasıyla tek tek söker dedi. 15 günde dedi yeni pençelerinin çıkmasını bekler dedi. Aç susuz bir mağarada bak dağ başında. Yeni pençelere çıkınca da artık vücudunu taşıyamayan kanatlarını dedi pençeleriyle yolar dedi. 15 günde dedi yeni kanatları çıktıktan sonra bir 30 yıl yaşamak daha 25 yıl yaşamak için hayata kanat çırparlar.

0: dedi. Ama dedi bunu her kartal beceremez dedi. Yeni bir hayata 70 yıl yaşar kartallar dedi. Yeni hayata kanat çırparlar dedi. Neye bağladı bunu? Bak oğlum dedi, artık dedi hayatınızda babanız yok dedi. Bu evin en büyüğü sensin bana.
1: Düşürün,
0: Bu yeni bir
1: tırnağınızı
0: hayat
1: çıkarın.
0: dedi. Evet, bu yeni bir hayat. Bundan sonra haylazlık yok. Oturup dedi çalışacaksınız hem de okuyacaksınız. Biz ertesi gün sakız satmaya başlamıştık banyo treninde Oğuz'la. Hikayeye bakar mısın abi? Kadının
1: Abi,
0: bağladığı yere bak.
1: ben bu anlattığın hikayeyi hiç unutmam.
0: İnanılmaz bir hikaye.
1: Eve gideceğim,
0: Yani
1: kafamı vuracağım duvarlara şeyde.
0: bu benim bir
1: Abi.
0: filmim var. Oradaki bir sahnem de aynı zamanda. Ben bunu çekeceğim bu sahneyi. Yani aynen böyle
1: Çok
0: anlattığın
1: güzel bir
0: gibi.
1: hikaye abi yani. Aslında bir hikaye değil, bilimsel bir gerçek.
0: Yani şimdi
1: Ama
0: alıp
1: insan...
0: karşımıza nasihat etmedi, dövmedi, etmedi ama bu çocuklar neyle ilgileniyor? Hayvanları çok seviyorlar. Peki ben bu çocukların bu babasızlığını, bu haylazlıklarını nasıl önlemem gerekiyor dedi. Kadının zekasına bak. Hayvanlarla ilgili bir hikaye anlatıyor. Kartal hikayesini. Bu sizin yeni hayatınız diyor. Yoksa diyor
1: Çok
0: ölürsünüz diyor.
1: güzelmiş abi.
0: Çok ilginç değil mi?
1: Çok
0: Yani
1: özel abi.
0: rahmetle anıyorum annemi.
1: Allah rahmet eylesin,
0: Daha
1: mekanı
0: gerçekten
1: cennet olsun.
0: kahramanımızdı. Babam da Allah uzun ömür versin yaşıyor şu anda. Babam da asker kökenlidir. Biraz sert bir babadır.
1: E doğal.
0: Hadi babam için
1: Hadi, ömrü uzun olsun.
0: rahmetli annem için
1: Mekanı cennet olsun teyzemin.
0: bir türkü söyleyelim. Beraber sen de
1: Neyi söylüyoruz Yavuz abicim? Bende de var çünkü şey.
0: annem benim Alzheimer'dı. Önder. Yani son dönem en son beni unuttu. Yani artık çocuklarının tamamını unutmuştu. Torunlarını da unutmuştu. Ama benimle özel bir bağı vardı. Ozan olduğu için annem bu bağlamadan dolayı. En son beni unuttu. Şimdi benim annemin 1000'e yakın şiiri var. 170 tane çalınıp söylemiş türküsü var. Kendi besteleri, kendi sözleri. Bütün eserlerini unutmuştu birader. Çok
1: Ah.
0: çok ağlamıştım ben. Onu hissettiğim an. Yani bu aşama aşama ya bu hastalık. Anneme diyorum ki kendi kendime ya diyorum şuraya bak binlerce şeye imza atmış ve hiçbirini hatırlamıyor birader. Neyi hatırlıyor biliyor musun bir tek? En eski 7-8 yaşında dedemin söylediği bir türkü abi en eskiyi hatırlıyor işte.
1: Öyle oluyormuş zaten.
0: Akşam olur karanlığa kalırsını birader sürekli onu söyledi annem ya
1: Kaç
0: sürekli.
1: yaşında vefat
0: Anne hadi
1: etti?
0: 80. Anne hadi gel seninle bir türkü söyleyelim diyordum. Hep aynı türküyü söylüyordu. Akşam olur karanlığa kalırsın.
1: Hadi
0: Şimdi ben
1: söyleyelim
0: de
1: Yavuz
0: onu
1: abi.
0: anama okuyorum. Albümde de okudum zaten. Buyurun.

0: Ne büyük bir ayrıcalık ya. Yavuz abi senle bunları yapabilmek.
1: Ya ne kadar ya ne hoş anı.
0: Bu ülkede
1: Ana abi.
0: türküleri bu kadar güzel söyleyen kaç insan var diye sorsan bir elin parmaklarını bulmaz
1: Ya da işte
0: rakamlar.
1: ne bileyim.
0: Söyleyelim.
1: Anneden kalma.
0: Allah
1: Biraz
0: mekanını cennet etsin.
1: Allah vergisi. Amin.
0: Nurlar doğusun
1: Amin.
0: inşallah.
1: Amin.
0: Babacım da anneniz de.
1: Hem babana hem anneme Allah rahmet eylesin.
0: Amin abi.
1: Mekanları cennet olsun. Üstad biraz senden konuşalım ya. Projelerini konuşabiliriz.
0: Vallahi Yavuz abi,
1: Çok
0: türküler
1: kaç?
0: o kadar güzel ki. Ben
1: Öyle.
0: hatır için anlatayım.
1: Anlat
0: Şimdi
1: biraz
0: hep
1: ya.
0: yekloto giriyor Yavuz abi. Bilal Kalyoncu ile beraber yaptık. Bilal yapımcımız bizim. Hep yekloto tüm hep yeklerin içinde çok komik bir film oldu. Allah nasip ederse 1-1,5 ay sonra galasını yapacağız. Çok büyük başarı bekliyoruz. Tabii biz bu vizyona girene kadar yeni Hep Yeki ve Benim Öğretmen diye bir filmim vardı. Geçen yıl TRT filmle ortak yaptık bu filmi. Onun ikincisini yapacağız. Ben orada bir öğretmeni oynuyorum. Hikayesi de şu. Koyu Fenerbahçe taraftarı bir ilkokul öğretmeni Trabzon'un Çaykar ilçesine tayin oluyor. Ve orada köy halkından Fenerbahçeliliğini gizliyor. Hikaye bu. Ben Trabzon'da öğrendim Fener'e karşı duyulan o ilginç duyguları. Şimdi bu film sevildi. Tabii de en çok izlenen filmlerden biri olmuş falan. Biz şimdi ikincisine giriyoruz. Ben TRT'yi çok sevdim. Yani buradayız diye söylemiyorum. Ben hayalimde hep böyle bir TRT yaratıyorum. Yıllardır gidip gelmiyoruz ya. İşte böyle hala o 80'lerdeki gibi falan kafamda tahayyül ederken bu öğretmen vasıtasıyla ben kanala gitmem gerekti. TRT'de işte bana program çekecekler. Öğretmen nasıldı efendim? Bir girdim. Ah, abi herkes genç. Bir Amerikan kanalı gibi olmuş.
1: Tabii.
0: Dekorlar, insanlar. Uçsuz bucaksız mizah yapabiliyoruz. Ben bambaşka tahayyül etmişim. Şimdi bu filmde de galiba partner olacağız. Olmasak da canı sağ olsun. Öğretmenin ikincisini yapacağız.
1: Öyle mi?
0: Bakalım nasıl olacak. Sonra da hep yek çekeceğim.
1: Beni mi
0: Onunla.
1: düşünüyorsun filmde?
0: Abi.
1: Var mı öyle bir
0: Gücümüz
1: karakter?
0: kudretimiz yetse de Bilal'i arasanıza ya. Ben
1: Estağfurullah.
0: tamam diyeyim. Sen kabul
1: Oynarım
0: edersen
1: ya.
0: seve
1: Ben de
0: seve.
1: birader özledim ya. Bir de ben ekrana 4 yıldır dizi yok. Bir ekrana dönmem lazım. En azından sinema filmi yani sinemayı da çok severim.
0: Bizim filmler iyi gidiyor. Mutlaka biz yeni Hep
1: Yapacağız.
0: Yek'te beraber olalım. Ben gurur
1: İnşallah.
0: duyarım abi.
1: İnşallah.
0: Keyifle de
1: Çok
0: oynarım.
1: sevinirim ben de.
0: Allah razı olsun. Ben çok isterim seninle karşılıklı oynamak.
1: Tiyatro yapıyor musun peki?
0: Ya Yavuz abi ben şeyde BKM Mutfak'ta sahneye çıktıklarımın dışında bir de onun evveliyatında işte çocuk tiyatrosu haricinde tiyatro yapmadım. Hayalim de hep sinema filmi yapan biri olmak üstüne kuruluydu. Sinema filminden karın doyar mıyı çok düşünürken Allah nasip etti işte kendi filmlerim. İşte şimdi filmlerden alabildiğim pay oranları yüksek olduğu için falan bu biçimde hayatımı idame ettirebiliyorum. Ben sinema filmi
1: Peki
0: yapma
1: hep
0: düşkünü
1: komedi mi
0: bir.
1: yapacaksın?
0: Bence ben hep komedi bir süre daha
1: Yapmalıyım.
0: yaparım. Yani TV8'de yaptığım ÖTV'yi de 5,5 yıl yaptım. Bitmesi gerektiği için bitirdim. Yoksa Acun abiler
1: Ha,
0: hiçbir şey
1: memnunlardı.
0: demedi. Herkes çok memnun. Çünkü çok izleniyordu. Ama ben bir yerden sonra yaşım itibariyle o peruklar, işte o girdiğim tipler, kadın kılıkları, erkekler bilmem neler. Şimdi biraz daha sinemaya ilgi duyuyorum. Bir yaştan sonra herhalde drama
1: Dram
0: yaparım.
1: çeker
0: Selçuk
1: misin?
0: Yöntem hep söyler bana Selçuk abi. Oğlum dram yap, dram yap diye. Ben şimdi komediden keyif alıyorum. Biraz da ihtisas sahibi oldum onda. Zamanı
1: Bir
0: gelince
1: de
0: belki drama da
1: ihtiyaç da
0: yaparım.
1: var. Şimdi sen bana dedin ya böyle programlara ihtiyaç var, müzik programlarına
0: Abi
1: var
0: öyle tabii.
1: gerçekten. Şeye de ihtiyaç var. Yani çevremiz çok şey, çok son 5 yıldır, son 3 yıldır çok kan döküldü üstad. Ukrayna Savaşı bir taraftan, Suriye bir taraftan, Irak bir taraftan
0: Dizilerin
1: böyle
0: dili de biraz sertleşti ya.
1: birazcık da o da
0: O
1: var. Doğru.
0: şeyler falan hani
1: Bir
0: anladınız.
1: denge yok şu anda. Böyle çok
0: Yani
1: çok fazla dram, işte
0: her
1: böyle
0: şey
1: savaş
0: çok.
1: filmleri, şunlar
0: Çok
1: bunlar.
0: çok çok.
1: O açıdan çok ihtiyaç var
0: Bunların
1: aslında.
0: insanı böyle şeye benzetiyorum. Hani kebap yersin de içine külçe gibi inerdi. Bunu çorba içersin için yumuşar ya. Biz hep söyleriz şeyler. Çorba içince oh be içim yumuşadı deriz. Bunlar da içimi ruhumu yumuşatan programlar benim.
1: Evet ya ben
0: Annem bunu
1: televizyon
0: açar.
1: seyredemiyorum mesela
0: Ben de
1: haber
0: ya.
1: ve haber falan seyredemiyorum da hep acı trafik kazası yok savaş yok İsrail yok
0: Bizde mi
1: Gazze
0: çok oluyor bilmiyorum abi yani sürekli bu tür şeyler.
1: tabii yani
0: Tamam iyi ki bu program var.
1: Gazze
0: Söz ve
1: için de
0: müzik
1: birçok
0: Yavuz
1: şey
0: Bingöl.
1: yaptık hala da sürüyor ama işte ne yapacaksın böyle zor bir coğrafyada
0: Bak Ateşkes yapıldı mesela, yeniden yapıyor. Yani gücünü... Şimdi ben amatör konuşmak istemem. Haddim de değil. İri iri konuşmaları çok önlemsiz girme taraftar değilim ama işte güvencesi var. Büyük abisi işte arkasında duruyor. Onun verdiği kudretle Ali Kıran baş kesen tavırlar sergiliyor. Yoksa hani bunu sokaktaki herkes söylüyor. Yani bugün arkasında o güç olmasa, Amerika olmasa, İsrail'in içinden geçmeyecek devlet. Ya bence Ukrayna bile rahatlıkla baş edebilir İsrail'le ama işte güçleri, kudretleri.
1: Valla bir adını vermeyeceğim. Bir paşamız bana dedi ki, Yavuz abi dedi, kafamızı kızdırmasınlar dedi. 3 günde dedi.
0: Ben bunu evde kendim de söylüyorum. Yani ama
1: Yani
0: dengeler öyle kurulmamış.
1: işte yani ne bileyim birader, savaşlar, çocuklar, olan çocuğa, anneye, kadına, sivile oluyor
0: Abi
1: ve
0: geçen gün Filistin'de
1: ya sorma.
0: bir iftar sofrası
1: Ya
0: kurmuşlar. Yapıların hiçbiri ayakta değil. Yani
1: evet.
0: bu, sen
1: Maalesef.
0: nasıl terörist avladın onun iddiası,
1: Maalesef.
0: kovalıyorum ya
1: Öyle.
0: abi, yani bu nasıl bir vahşet?
1: Ben Gazze için 2 tane büyük gece yaptım. Hem İstanbul'da hem Mardin'de. Kızılay'ımızın üzerinden de hani böyle şeyler söylenmez ama söylüyorum ki insanların duyarlılığını arttırmak için. Yoksa hani yapılan iyilikle yardımda biliyorsun. Söylenmemesi lazım ama bunu biraz bilerek söylüyorum ki yani 40 tona yakın gıda maddesi, gıda kolisi gönderdik biz Mısır üzerinden yaptığım gecelerden,
0: Helal olsun.
1: topladığım hem konserlerden. Orada artık kurşun bomba öldürmüyor birader. Ne yazık ki
0: Estağfurullah.
1: açlık, susuzluk, elektrikleri kesiyorlar. O açıdan oradan hiç elimizi, ayağımızı hiç
0: Bir
1: çekmememiz
0: de
1: lazım.
0: eğlenircesine videolar tasarlıyorlar. İşte orası bir tatil cenneti olmuş da efendim, paralar saçıyorlar falan. Ya coğrafya olarak evet uygun olabilir
1: Lübnan
0: ama
1: 1960'larda 50'lerde Ortadoğu'nun Paris'iydi,
0: tabii
1: Beyrut
0: abi.
1: birader, Beyrut özellikle.
0: Tabii.
1: Ne hale getirdiler Lübnan'ın şu bu, yani çok adaletsiz bir dünyaya. Müzik olmasa, sanat olmasa var ya,
0: İçimiz
1: çok
0: yumuşamayacak.
1: katlanılabilir bir dünya değil
0: Dünya
1: aslında.
0: değil, evet.
1: Çok adaletsiz çünkü fakirleşen ülkelerin sayısı çok artıyor. Toplumlar arası katman, uçurum açılıyor falan. Böyle bir dünyada iyi ki sanatçılar var,
0: Var.
1: yazarlar var, edebiyatçılar, sinemacılar var.
0: İyi ki adalet sağlayan insanlar var.
1: Evet, o açıdan hem senin yaptığın iş insanın gülmeye veya tebessüm etmeye, gülmeye ihtiyacı var. Türkü de sığındığın bir alan, türkü insanın kökü olduğu için.
0: Tabii.
1: Yani sonuçta dertleniyorsun,
0: Genetik olarak
1: hüzünleniyorsun,
0: içim çekiyor benim
1: seviniyorsun.
0: bu müziği.
1: Tabii.
0: Ya bu fabrika ayarlarımda var. Dışarıdan gelen poplar, moplar hep sonradan öğrendiğim keyifler. Ama türkü hayatı benim genetik kodumda var.
1: Aynen. Şimdi peki bir sözlerini benim yazdım. Bir türkü var. Senden ayrı yıllar geçti. Bunu da aslında yurt dışında bir seyahatim sırasında yazdım. Strasbourg, Brüksel karayolunda. Öyle içimden geldi. Radyoda çıktı. Ya bu ne kadar güzel bir ezgi dedim. Ezgi benim değil. Ve oturup bu sözü yazdık. Klibini çektim sonra da. Bunun klibi de çok güzeldir.
0: Harika.

0: Acayip çalıyorlar ya abi.
1: Öyle.
0: Vallahi billah.
1: Öyle orkestra.
0: Çok acayip.
1: Orkestra tabii izleyici biliyor artık kaç yıldır görüyorlar ekranlarda. Benim orkestra işte bazen böyle Umut gibi böyle programlarda işte Umut bizde ilk kez çalıyor
0: Öyle
1: mesela.
0: mi?
1: Ama geneli böyle bir 25 yıl 30 yıl
0: Evet, çok
1: böyle bir
0: yakinen tanıyorsunuz
1: zaten
0: birbirinizi.
1: 2-3 tanesi çocukluk arkadaşım.
0: Umut Bey de içimizi
1: 45.
0: kanatıyor bu arada bugün. Böyle çok güzel,
1: Herkes, her
0: harika.
1: sanatçı için, her yorumcu için orkestrası kıymetlidir, önemlidir. Ama benimki birazcık daha benim açımdan kıymetli, önemli.
0: Kıymetli
1: Çünkü
0: diyorsun abi.
1: çok eski tarih, yani eski
0: Dostluklar.
1: dostluklar önemli.
0: Neler yaşadınız kim bilir?
1: Çok
0: Ne
1: bizim
0: yokluklar ne varlıklar.
1: hayatımız,
0: Ha?
1: evet,
0: Değil mi
1: aynen.
0: abi?

0: Önder, çok teşekkür ederim tekrar
1: Eyvallah abi.
0: zaman
1: İyi
0: ayırıp
1: ki varsın.
0: geldiğin için.
1: Estağfurullah.
0: Sevgili izleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Şimdi son türküyü rahmetli babası için çok severmiş Kara Tren'i okuyarak bu akşamı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yıldızlar Altında'nın muhteşem izleyicileri, kıymetli izleyicileri, hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Bunun içinde her zaman olduğu gibi bütün enerjimizle, o coşkumuzla huzurlarınızdayız. Sizler muhteşem bir Yıldızlar Altında gecesine hazır mısınız? Harika, o zaman programımızı aynen enerjimizle devam edeceğiz. Bu güzel şarkılarımıza da lütfen eşlik edin diyelim. Sevgili Cengiz Kurtoğlu ile beraber yaptığımız bir düet şarkımız var biliyorsunuz, Kalpsiz. Şimdi onu sizinle paylaşalım. Hadi bakalım.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Sevgili Cengiz abimize de selamlar, sevgiler olsun. Çok sevdiğiniz bir şarkı oldu bu. Tabii ki şarkının yaratıcılarına da ayrıca teşekkür ediyorum ama gönlümüze dokunan bir şarkı bu. O yüzden de sizler de çok sevdiniz. İyi ki okumuşuz bu şarkıyı diyorum. Evet, o zaman bir Hakan Altun şarkısı gelsin mi? Çok keyifli bir şarkı. Hadi bakalım.

Keyfimiz yerinde mi? Çaylarımızı içiyor muyuz? Kahvelerimizi içiyor muyuz? Keyifle izliyor muyuz? Süpersiniz. Evet. Valla buraya kadar çok keyifle geldik. Çok böyle eğlenceyle, biraz hüzün, biraz eğlence. Çok güzel gidiyoruz. Öyle hissediyorum. Şimdi yine çok sevdiğim şarkılarımdan. Zaten sizlerle hiçbir zaman sevmediğim bir şeyi paylaşmam. Ona lütfen emin olun. Bu konuda da beni çok destekleyen ve bu konuda benim her zaman yanımda olan çok kıymetlim sevgili Seçkin Özer var. Çünkü bu şarkıları yaparken bana o inancıyla yapıyor bunları. Sevgili Ferit Özkan'la beraber tabii ki ama muhteşem müzisyenlerle bu şarkıları sizlere ulaştırıyoruz. Onlara da ayrıca teşekkürleri bir kere daha borç biliyorum. Can ağrısı diyeceğiz ve sizlerle paylaştığım şarkılarımdan en çok sevdiklerimden de bir tanesi de budur. Hadi şimdi bir can ağrısı diyelim.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Evet, şimdi bir başka usta gelsin. Barış Manço diyelim mi? Hadi bakalım. Can bedenden çıkmayınca.

0: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olursam daldan varda kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.

Zeynep Başkan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası yarın TRT Müzik'te.

0: olamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Teyze ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
0: Ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ne güzel şarkılar bunlar. Ah bu şarkılar, ah bu şarkılar. İyi ki bu şarkılarımız olmuş. Hadi bakalım şimdi yine bunlardan bir tanesi daha gelsin ama ekran başı mutlaka oturduğunuz yerden eşlik ediyorsunuz şimdi söyleyeceğimiz şarkıya. Oldu mu? Hadi bakalım.

Harikasınız. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Evet, ekran başı coştunuz değil mi siz de? Bizimle birlikte keyifle eşlik ettiniz biliyorum. Evet, artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Öyle hissediyorum. Şu ana kadar inanın biz de çok güzel bir enerjiyle, çok keyifle bu zamanı paylaştık. Diliyorum ki siz de aynı güzelliği bizimle paylaşmışsınızdır. Ve şimdi biraz Hakan Altun şarkılarıyla programın sonunu yapacağız. Hadi bakalım neler gelecek göreceğiz.

Sevgili Hakan Altun'a selamlar, sevgiler olsun. Ne güzel şarkılar yazıyor. Evet, artık programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı günümüzde, aynı saatimizde yine burada, bu ekranda huzurlarınızda olacağız. Lütfen sizler de ekranlarınızın başında olun, olur mu? Yayında, yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Benim birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımın ellerine, emeklerine sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: Tabii,
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün

0: küklüm büklüm boynunda. Hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne Perşembe TRT Müzik'te.

0: Karadeniz'in kraliçesi.
1: Zeynep Başkan.
0: Ve Kemençe'nin kralı.
1: Umut Ayvaz.
2: Zamane Perşembe TRT Müzik'te.

0: Üklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne Perşembe TRT Müzik'te.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

0: TRT Müziği'nin kıymetli izleyicileri, köprü programımız başladı ve köprümüzü Karadeniz'den kurduk. Giresun'dan başladık, Türkmeneli'ye kadar gittik ve Türkmeneli'de dedik bir mektup yazdım yara, almadı.
1: Almadı dedik. Giresun'un kayıkları şimal ile kaynama dedik. Hasret kokan, gurbet kokan bir Karadeniz türkümüzle devam ediyoruz.
0: Buyurun.